0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hayatınızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapısını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Hı-hı. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlere liderlikten bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Tabii ki de liderlik dendiği zaman bunun bir sürü eğitimi var. Biz de farkındayız. Ayrıca neyi yönettiğinizle alakalı olarak daha alt eğitimleri de var. İşte eğitim yönetimi, şu yönetimi, bu yönetimi. Ama biz genel olarak bir liderde bulunması gereken özelliklerden ve bunun nasıl ilerlediğinden vesaire bahsedeceğiz. Ama tabii her zamanki gibi girişte bir e-posta adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konular varsa aklınızda yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyorum, her bölümde. Neden 369? Sadece sayıları sevdiğimiz için.
1: Evet.
0: Biliyoruz, farkındayız. E-mail adresimiz biraz zor oldu ama 369'u da oraya koymazsak olmazdı. Evet Gamzacığım, senin her seferinde çok güzel girişlerin oluyor. Şöyle bir konuyu toparlayarak bir giriş yaparsan.
1: Tabii. Daha önceki bölümlerde drama derslerinden ve ekip çalışması etkinliklerinden söz ederken bazı kişilerin doğal olarak liderlik vasfına sahip olduğundan söz etmiştik. Hangi topluluğa katılırsak katılalım, nasıl bir işte çalışırsak çalışalım. Bazı kişilerin bir şekilde ortamı böyle domine ettiğini görürüz. Bugün bir de olması gereken temel özellikler hakkında biraz konuşacağız.
0: Evet.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Bazen bir ortama giriyorum, böyle bir bakıyorum. Birisi nereye giderse diğerleri de oraya gidiyor. Genelde bazı ortamlarda şey fark ediyorum. Mesela kalabalık bir ortam ve oradan çıktınız bir toplantıdan falan. Bazı kişiler, yani oradakilerin çoğunluğu, belirli bir grup diyeyim, bir kişiyi takip ediyor. Yani mesela o kişi istemese de takip edilmek, o diyelim ki bir restorana yemek yemeye gidiyor ya da kahve içmeye gidiyor ya da başka bir şey. Pıt pıt pıt böyle ördekler, hani böyle yavruları ailesini takip ediyor ya. Bir bakıyorsunuz mesela birisi dışarı çıkmış, millet de onun peşinden ama hani o kişi merhaba beni takip edin, hemen gelin arkamdan falan gibi bir şey demiyor. Doğal olarak birden takip ediliyor.
1: Evet.
0: Sadece.
1: Hı hı.
0: Öncelikle
1: doğal
0: ben
1: bir oluşuyor.
0: Kelimenin köküne değinmek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani liderlik diyoruz, bir de yöneticilik diyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ben biraz dil bilim takıntılı birisi olduğum için,
1: hı hı,
0: lider lead'den geliyor. Yani lead dediğimiz şey bir şeyi hani öncülük etmektir. Hani
1: evet,
0: lead dediğim zaman ben birisi gider bir şeyler yapar, millet de onun peşinden gider olarak algılıyorum. Yani bir tık daha, nasıl diyeyim, demokratik bir şey. Yönetici deyince, yönetmek deyince bizim aklımıza genelde sen şunu yap, sen bunu yap, sen arkana dönme falan gibi daha buyurgan bir imge uyanıyor benim zihnimde. Bu gerçekten aslında liderlik kavramının çağlar boyuncaki gelişimini de anlatan bir şey birazcık. Çünkü eskiden daha patronluk modayken diyeyim, daha revaçtayken, şimdi artık günümüzde daha demokratik liderler daha gündemde. Neden? Çünkü niye her şeyi tek kişiye bağlayalım? Başka başka kişilerin çok daha gelişmiş özelliklerini bir araya getirmek varken niye sadece tek kişinin iradesiyle sınırlayalım her şeyi? O yüzden de efendim yönetmek derken işte aşağıda gördüğümüz birilerini hani yönetiyor oluyoruz ama normalde lider dediğimiz, diyelim bir koşu ekibindeyiz. Önde pace'i bilerek, yani tempoyu bilerek koşan kişimiz bizim liderimiz oluyor. O da koşuyor değil mi? O durup da sen şöyle koş, sen böyle koş demiyor. Bu temel farklara da değineceğiz ama Gamze'nin her zamanki gibi çılgın soruları var. Onun öncesinde Gamze'cim, sen böyle hiç liderlik yapmak zorunda kaldın mı?
1: Liderlik derken öğretmenlik sürecini belki örnek verebilirim. Bu süreçte öğrencilerle keyifli bir zaman geçiriyordum. Onlar da bundan keyif alıyorlardı. Yani özellikle tabii ki yapmıyorsunuz, öğretmen olarak gelişen bir süreç olduğu için keyifliydi. Yani hani hem öğreniyorlardı hem bir yandan güzel bir zaman geçiyordu derslerde. Ben mutluydum ama umarım onlar da mutlulardı. Yani öyle görünüyorlardı
0: mutlular,
1: en azından.
0: Canım mutlulardı.
1: Evet.
0: Gamze okuldan ayrılacağı zaman öğrenciler çok üzüldü. Evet. Yani sevilen bir öğretmen olmak çok güzel değil
1: evet
0: mi Gamze?
1: Evet, kesinlikle onları çok seviyorum.
0: Bu noktada şundan da bahsetmek lazım. Lider ya da yönetici neden lazım? Çünkü genelde aksi takdirde biliyorsunuz her şey çok kaotikleşiyor. Her şeye bir lider koymak bazen gerekmeyebilir. Ama doğal olarak mesela sınıf yönetimi neden var? Çünkü bırakırsak eğer hiçbir şey yönetmezsek çocuklar kendilerine disipline edip orada bir şeyler öğrenmeye ya da bir şeyler üretmeye kendilerini güdüleyebilecek, motive edecek durumda değiller. Ve orada bir sınıf yönetimi dediğimiz şey aslında eskiden öğretmenlerin, bizim öğretmenlerimiz biraz daha sertti. Hocam kusura bakmayın lütfen yani.
1: Ama çok seviyoruz onları,
0: evet,
1: gerçekten.
0: Çok seviyoruz, gerçekten.
1: Kesinlikle,
0: çok seviyoruz.
1: Yani bizim
0: yıllar
1: için
0: geçti.
1: Çok güzel, çok yani örnek liderlerdi onlar bizim için.
0: Eskiden biraz daha böyle sertti tavır. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey sadece onları öğrenmek, yani hatta öğrenmeyi istemeye yönlendirmek. Hı hı. O zaman kendileri o şekilde güdülendikleri zaman bir şekilde şimdi eğleneceğiz, bu resmi yapmaya başladığımızda ya da işte bu oyunu sahneye koymaya başladığımızda eğleneceğiz. O yüzden öğrenelim isteği uyandırıyoruz sadece. Yoksa sen sus, sen şunu yap falan gibi bir halimiz yok. O yüzden aslında bu yöneticilik ya da liderlik kavramı değiştikçe öğretmenlik ve sınıf yönetimi de değişti aslında. Hı. Biraz daha sanki insancıl mı diyeyim ya da daha demokratik, daha şefkatli bir hale geldi. O da gerçekten bana çok güzel geliyor. Ve aynı zamanda da birilerinin bir şey yapmasına izin vermek ve bunu yaparken de yani o kişilerin yeteneklerini parlatmak. İlla ben ön plana çıkmalıyım değil de biz beraber ne kadar büyük işler yapabiliriz. Bunu anlamak yeni liderlik anlayışında çok önemli. Çünkü ben sınırlıyım. Benim aklıma belki ne bileyim 5 yaratıcı fikir gelir. Diyelim ki bazen ben diyorum ki ay bu ne kötü bir fikir ya. Ama aslında ortaya çıktığında, uygulandığında o fikir çok iyi olabilir.
1: Evet.
0: Evet Gamze'nin çılgın sorularına geçelim hadi bakalım.
1: Evet. Sence sen doğal bir lider misin?
0: Evet. Diyebilirim doğal bir liderim diye. Şimdi düşünüyorum. Lider olmak isteyen bir lider miyim? Hayır. Hani bana deseniz ki bir ekipte yaratıcı departmanda çalışacak biri mi olmak istersin? Yoksa hani bu kreatif departmanları oluyor ya. Yoksa hani şöyle şöyle bir yönetici mi? Yönetici olmak istemem. Çünkü bürokrasiden, böyle kağıt işlerinden vesaire hoşlanmıyorum. Ama doğal olarak bir yöneticiliğimiz var. Buradan şunu çıkarabiliriz. Yönetim yetisi olan herkes bizim anladığımız anlamda plaza yöneticisi olmak zorunda değil. Farklı şekillerde de kullanılabiliyor. Hadi bir ara verelim, ondan sonra
1: evet,
0: daha detaylı konuşalım.
1: Devam edelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve neden bahsediyorduk bugün?
1: Bugün
0: liderlik.
1: Evet.
0: Liderlikten bahsediyorduk.
1: Evet,
0: böyle bir karışık giriş yaptık normalde. Ve Gamze dedi ki doğal bir lider misin? Düşündüm. Dedim ki evet liderim ama yöneticilik yapmak ister miyim? Hayır istemem.
1: Evet,
0: ben de Gamze'ye sormak istiyorum. Hep Gamze beni sıkıştırıyor. Birazcık da beni sıkıştırıyor. Evet. Gamze'cim sen doğal bir lider misindir?
1: Yani olabilirim. Ama bununla ilgili böyle bir isteğim olduğu için değil. Zaman zaman böyle olduğunu fark ediyorum. Ama senin de söylediğin gibi yöneticilik gibi konularda hiçbir şekilde bir isteğim söz konusu bile değil. Benim tarzım olan bir şey değil.
0: Evet. İşte o yüzden diyorum ya yani dil bilimsel olarak ondan açıklamak istedim. Liderlik bence başka bir şey, yöneticilik başka bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Biz normalde birinin daha Türkçe kökenlisi olarak kullanıyoruz ama hani ufaktan bir fark var arasında. Ben yönetici olmak istemem ama liderim doğal olarak. Gamze'de de aynı durum var.
1: Evet.
0: Ne zaman fark ettin peki böyle liderlik vasfın olduğunu hiç hatırladığın bir durum var mı?
1: Yani böyle ufak tefek bir şeyleri öğretmeye başladığımda biraz fark ettim. Sonrasında zaten öğretmen olmaya karar verdim. Yani böyle benden küçük öğrenciler ya da işte tanıdığım arkadaşlar varsa işte onların istekleri, yardım konusu gibi şeylerde destek olma isteği oluşuyordu içimde. Ve böyle bundan fark ettim ben aslında.
0: Ne kadar güzel konuşuyorsun. Normalde mesela liderlik, yöneticilik falan filan diyoruz. Tamam. Sen diyorsun ki yardım etme isteği vardı içimde.
1: Evet.
0: Yani işte çağımızın liderliğini konuşacağız. Çağımızın liderliği öyle patronluk değil. Birazcık da yardım etmek, diğer insanları kaldırmak, yükseltmekle vesaire alakalı. Artık liderlikten anladığımız çok bambaşka bir şey yani.
1: Çok seviniyorum ki bu süreçte yani şu yaşadığımız süreçte artık bunun daha farkında olan bir kesim söz konusu.
0: Evet.
1: Çünkü bundan birkaç yıl öncesine kadar liderler sanki birilerine bir şeyleri dikte eden ve bunu böyle sert bir tavırla yapan insanlar olarak algılanıyordu. Ama artık yaşadığımız şu günlerde birkaç yıldır benim fark ettiğim daha çok bunu böyle yardım, paylaşım, bir birlik duygusu, bir ekip ruhu şeklinde olduğunu fark edip birçok yerde de birçok şirkette de bunun için çok güzel etkinlikler yapmaya başladılar.
0: Evet.
1: Birlikte müzik grupları.
0: Evet, ritim grupları, ritim atölyeleri falan var.
1: Drama grupları.
0: Evet.

0: şeklinde çok güzel böyle ekip ruhunu oluşturmak için böyle etkinlikler yapmaya başladılar.
1: Evet. Artık liderlik daha organizasyonel bir şey haline geldi.
0: Aynen.
1: Yani siz sadece o bütünün parçalarının bir arada uyum içerisinde çalışacak şekilde tutmakla yükümlüsünüz normalde. Gerçekten de çok güzel bir anlayış.
0: Peki liderlik vasfını ne zaman fark ettin Nisan?
1: Ya çocukken fark ettim. Ben anaokulundan ya gideyim daha böyle her şey bir gaz ve toz bulutuydu'dan bile başlayabilirim. Kendimi bildim bileli işte bir yerde oyun mu oynanacak? Ne oynanacağına benim karar vermemi isterler ki hani öyle baktığınızda çok popüler böyle popüler çocuklar vardır ya. Öyle bir durum da değil bu. Sadece benden hep fikir istenir. Kuzenim arardı, canım çok sıkılıyor, ne yapayım? Hani sürekli danışılan, sürekli o bir şey bulursa kesin eğleneceğiz denen, işte şunu yapalım dendiğinde bütün sınıfın o şeyi yaptığı biri oluyordum. Ve neden öyle oluyordum hiç bilmiyorum. Yani böyle olmak için tabii 5 yaşındayken herhangi bir çaba sarf edeyim.
0: Ben bir güzel lider olayım.
1: 5 yaşında
0: Güzel bir
1: bütün
0: karar olur
1: bundan
0: gerçekten.
1: sonra kesinlikle her gün yakardım diye bir şey tabii ki de olmadı. Öyle bir karar vererek yaptığımız bir şey değil. Ha genç jenerasyon siz bunları bilmezsiniz efendim. Bizim zamanımızda o kadar yaşlı değiliz tabii ki ama bizim zamanımızda biz sokakta oyun oynardık.
0: Evet, gerçekten çok keyifliydi yani.
1: En azından bir hani
0: Dönemiyoruz.
1: hareket ediyorduk falandık filandık. Şimdi
0: Evet.
1: tamam yani yeni neslinkini de çok seviyorum. Normalde online oyunlar oynanırken vesaire de tabii ki göz el koordinasyonları falan bizden çok daha gelişmiş. Ama bizim oyun oynama şeklimiz böyle sokakta işte normal koşturarak toplarla vesairelerle iplerle bir şeylerle oynamaktı yani. Birbirimize dokunurduk, işte beraber bir şeyler yerdik vesaire. Daha hareket etmeye biraz galiba dayalı
0: Evet.
1: oluyor. O yüzden yani böyle işte küçükken fark ettim. Sonra şeylerde fark ettim. Sınıf başkanı olmak istemiyordum. Hastalanıyordum, astımım vardı küçükken. Ayın yarısında okulda olamıyordum. Çünkü bizim zamanımızda tahtalar tebeşirliydi. O tebeşir tozuna da benim alerjim vardı. Bunları neden anlatıyorum? Neyse yarısında ayın olmayacağım okulda. Yine beni sınıf başkanı seçiyorlardı. Diyordum öğretmenim öğretmenim diyordum. Ben okula gelemiyorum beni yapmayın diyordum sınıf başkanı. Neyse bu sefer yanımda bir vekille seçiyorlardı falan. Yine de zorla beni seçiyorlardı.
0: Evet, yardımcısı da oluyor ya.
1: Yok yardımcısı değil.
0: Ha,
1: Bizde başkan vekili ve yardım çok organizasyoneldik efendim.
0: Aa. Çok güzel.
1: Öyle yani çocukluktan anlaşılabiliyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bazı çocuklar da daha buyurgan oluyor çocukluktan. Mesela onlar daha liderden ziyade patron.
0: Evet.
1: Onlarda öyle bir izlenim uyanıyor genelde. Sen şunu yapsan bunu yap falan. Ben hiçbir zaman öyle biri değildim. Sadece hepimizin eğleneceği genel bir fikir ortaya koymayı seviyordum yani yaratıcı fikirler. Öyle öyle bir şeyler.
0: Evet. Peki sence lider doğulur mu, lider olunur mu? Çok klasik bir soru vardır ya.
1: Evet, şimdi bu tür bir liderlikte lider doğulur. Ama eğer birini lider olarak yetiştirmek istiyorsanız sonradan da yetiştirebilirsiniz. Aynı şeyi aslında müzik konusunu anlatırken ya da oyunculuk konusunu anlatırken de söyledim. Belirli düzeyde zaten yetenekli olan insanlar vardır. Ham yeteneği olan insanlar, liderlik vasfı olan insanlar aynı zamanda eğitim aldıklarında, kendilerini geliştirdiklerinde çok çok iyi. Hani böyle nasıl diyeyim size, vasatın üzerinde liderler olurlar. Ama normalde ben lider olacağım diyen ama aslında doğuştan öyle bir vasfı olmayan biri de kendine bir sürü eğitim var. Bunlardan geçe geçe hani böyle ortalama bir lider haline getirebilir. Ama bazılarında işte güdüsel, kime nasıl davranacağını falan otomatik olarak biliyor. Yani gerçekten içsel olarak öyle yönlendirilmiş. O yüzden bence doğulur. Ben doğulan kısmından yanayım. Hadi kısa bir ara verelim mi?
0: Verelim. Evet, ondan sonrasında tekrar dönelim. Bu arada bize lütfen yazın yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Yine söyleyelim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz
1: liderlik.
0: Liderlik.
1: Evet.
0: Liderlik vasfından bahsettik. Doğuştan gelebilen bir yetenek ve bazıları doğal olarak gerçekten lider oluyorlar. Liderlik ve patronluk farkından şöyle bir bahsettik ve dedik ki günümüzdeki liderler daha organizasyonel, sadece parçaları iyi işleyecek şekilde bir arada uyum içinde tutmaya daha yönelik vesaire. Daha nice şeylerden bahsettik. Her seferinde özet yapmak birazcık sanırım sizin için de sıkıcı olabiliyor. Aramıza yeni katılanlar için her zaman özet yapmaya çalışıyoruz ama şimdilik bir sonraki sorumuza geçelim.
1: Evet, liderlik yönümüzü güçlendirmenin günümüz dünyasında sağladığı avantajlar neler?
0: Normalde biz liderleri hep yönetici olarak düşünüyoruz. Evet, böyle plaza yöneticilerimiz var. Her grupta yöneticiler var. Bu doğru. Yani iş hayatında yönetici olabilirsiniz. Ama aynı zamanda biz sosyal hayatımızda, işte ne bileyim, derneklerde, topluluklarda, herhangi bir kursa giderken de doğal olarak lider olan kişileri biliyoruz. En basitinden okulda falan baktığınız zaman öğretmenin doğum günü, sınıf öğretmenine hediye alınacağı zaman bile çocuklardan bir tanesi bu fikri ortaya koyar ve yönetir. Yani doğal olarak bazı şeyler günlük hayatımızda da işliyor. Kalabalık bir arkadaş grubu toplanacaksa, nerede toplanılacağını daha böyle organize eden, herkesin fikrini alıp sonuca bağlayan kişi zaten o grubun otomatik lideri oluyor.
1: Evet.
0: Ya da bir ne bileyim parti organize edilecek ya da bir herhangi bir etkinlik olabilir. Bunların üstesinden gelebilen kişiler genelde liderler. Yani liderden bir organizasyonu herkesi ortalamanın üzerinde mutlu edebilecek şekilde yapabilmesi beklenir. Onun altında sen işte tamam ben müziği ayarlarım, ben yiyecekleri getiririm ya da ben şunu yaparım falan gibi. Onun altında bir şeyleri yönetebilen başka kişilerle çalışıyor. Ama sonuçta hepsine, yani hepsinden rica eden ya sen şunu ilgilenebilir misin, bu konuda iyisin diyen kişi otomatik olarak bir lider oluyor. Kısacası liderlik günlük iletişimimizde, günlük yaşamımızda, nereye gitsek, okulda, zaten iş yerinde var. Ama iş yerinde sadece yöneticiler değil, kendi çalıştığımız ekibin içinde de, kendi arkadaş çevremizde de, her yerde liderlik vasfı önemli bir şey. Ve bunu geliştirerek belki daha pozisyon olarak kendimizi iş hayatında değiştirebiliriz. Ya da kendi artık şirketlerimizi daha kolay kurabiliyoruz. Kendi iş fikirlerimizi daha kolay yönetebiliyoruz, değil mi? Artık evet. Kişisel şirket açmak kolay. Bir bakıyorsun herkes internette bir şeyler satıyor ya da bazı hizmetler sunuyor. Ya da ne bileyim siteler yapıyorlar, öğretmenlik vesaire yapıyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir şeyler artık bayağı bir basitleşti o açıdan. Eskiden şirket yani.
1: Kurmak ya da bu tarz şeylere atılmak birazcık daha böyle zor geliyordu. Ama şu yaşadığımız süreçte her şey birazcık daha kolaylaştı gerçekten.
0: İyi ki de kolaylaştı. Evet. Ben çok memnunum yani gerçekten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir grup öğrenci mesela diyorlar ki bir dersin projesi, bunlar üniversite öğrencisi tabii ki. Bir dersin girişimcilik projesi kapsamı altında diyorlar ki ufak bir kahve dükkanı, yani kafe açalım ve öğrenciler tamamen çalışsın. İlk başta tabii ki bunun finansmanı için ayrı bir grup, yani bu liderin altında ayrı bir grup gidiyor. Ufak bir sermaye buluyor. Ve o üniversitenin içinde minik bir, minicik ama yani öyle böyle minik değil, bir kahve dükkanı açıyorlar. Belki iki kişinin ayakta durup kahve içebileceği masaların olduğu ya da bir kişinin, iki kişinin oturabileceği sandalyelerin olduğu, taburelerin olduğu bir yer. Ondan sonra şu anda bu kahve dükkanının 52 tane şubesi var.
1: Çok güzel.
0: Yani bazen liderlik dediğiniz şey illaki bir şirkette olmak zorunda değil. Bu bir öğrenci projesi ve tamamen öğrenci güdümlü. Bu fikri çıkaran, böyle bir şey yapalım diyen kişi, ondan sonra onun altında otomatik olarak departmanlar oluşuyor. Kimler sermayeyi bulmakla ilgilenecek? Kimler grafik tasarımları ile ilgilenecek? Kimler lojistikle ilgilenecek? Kimler şunu yapacak? Kimler bunu yapacak? Bunlar tamamen belirleniyor doğal bir şekilde ve gerçekten çok başarılı. Çünkü başlangıç fikrini basit tutuyorlar. Dolayısıyla da başarılı oluyor. Geçelim bir sonraki soruya.
1: Evet, geçelim. Peki lideri doğru seçmek neden önemli?
0: Şimdi orada çalışan insanların iyi bir lider, beraber çalıştığı kişileri biraz tanımalı. Kimin ne gibi güçlü yanları olduğunu bilmek gerekiyor ki onlardan yararlanabilelim. Evet. Birincisi, eğer rastgele birisi lider olursa, o dedim ya hani organizasyonu kurmaya çalışıyor neticede. Hı hı. O organizasyon bozulur. Herkes hani ne yapacağını bilemez ve işler daha yavaş yürür, aksar, hatalar olur. Hatalar olunca mesela bu anlattığım örnekte başta bir sermaye kaybı olsa geri dönüşü zor. Çok az bir kaynağımız olduğu zaman gerçekten doğru değerlendirmek gerekiyor. Doğru değerlendirmenin temel anahtar noktalarından biri doğru organizasyon. Organizasyon derken bunun içinde bütün o lojistiktir falandır filandır dahil, ama onun haricinde insanların doğru lead, yani doğru yönetilmesi, doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Grafikten anlamayan birine grafik, bilmem neden anlamayan birine bilmem ne yaptırılmaz. İnsanları tanımak gerekiyor ve bu her ortamda o partinin doğru düzgün, eğlenceli bir şekilde geçirilebilmesi için, o etkinliğin güzel yürümesi için, herkesin doğru saatte gelip doğru şeyleri getirip işte ne bileyim konsepte uyması vesaire vesaire doğru işlemesi için kurduğumuz planın gerçekten lider gerekli. Ya sınıfta bile, düşün, ekip evet, çalışması kesinlikle. Yaptığımızda biz mesela hatırlıyor musun, gazete yapmıştık, duvar gazetesi gibi bir şey. Onda bile herkes kendi yapacağı şeyi yapmasa, birisi doğru düzgün yönetmese
1: kesinlikle.
0: Herkes birbirine bırakacak ya da herkes aynı şeyi yapacak. İşte ya da kısır gününe ya herkes kısır getirecek ya herkes börek getirecek. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani neticede ya da bir kere şöyle bir şey olmuştu, onu anlatayım. Sonra bir araya girelim.
1: Evet.
0: Bir arkadaşım bana dedi ki, neden her seferinde sen belirliyorsun nereye gidileceğini, ne yapılacağını, ne zaman yapılacağını? Ben dedim tamam, siz yapın. Ondan sonra neticede şöyle bir noktadaydık. Beşiktaş, Kadıköy iskelesi. Üçümüz Kadıköy iskelesinde Beşiktaş'a giden Kadıköy iskelesinin önünde bekliyorduk. Diğer üçümüz Beşiktaş'ta Kadıköy iskelesinin önünde bekliyorduk.
1: Çok başarılı.
0: Ve çünkü Beşiktaş Kadıköy iskelesi deyince kimse de tam olarak bunu netleştirmediği için birazcık organizasyon bozukluğu oldu ve normalde buluşmak istediğimizden geç buluşmuş olduk tabii ki de. İşte böyle şeyler organizasyon yeteneğiyle alakalı.
1: Evet.
0: Hadi bir ara verelim. Verelim. Bu arada e-posta adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadayız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugünkü konumuzu tekrar hatırlatalım.
1: Bugünkü konumuz liderlik.
0: Liderlikten bahsediyorduk. Evet. Hiç uzun uzun özet geçmeye çalışmayacağım. Bir sonraki soruya geçelim. Sonunda eğer süremiz kalırsa kısa bir özet yaparız.
1: Hı hı. İyi bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir?
0: İyi bir liderde bulunması gereken ilk özellik normalde kendine iyi bakması.
1: Hı hı.
0: Enerjisini yüksek tutması gerekiyor. Şimdi lider olduğunuzda herkes sizi izliyor. Dolayısıyla da genç kardeşlerim mesela okuldaki ekip çalışmalarına da gidilip bir yerde ders mi çalışılacak ya da bir ne bileyim ben bowling oynamaya mı gidilecek herhangi bir şey olabilir. Bunu yöneten, organize eden kişinin kendi enerjisini yüksek tutması lazım. Enerjisini yüksek tutmak ne demek? Şimdi diyelim siz oraya geldiniz ve sinirlisiniz.
1: Hı hı.
0: Ya eğlenmeye geldik hani tamam. Hani 3-5 tane mesajla sen uğraşmış olabilirsin ama bu ne sinir stres der insanlar.
1: Hı hı.
0: Ve orada herkesin motivasyonu düşer. Gün daha kötü geçer ne gerek var? Ya da lider dediğimiz şey her şeyi kendi üstüne alıp ondan sonra bundan stres olup millete ne bileyim böyle püskürecek, çemkirecek birisi olmaması gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla da aslında baktığımız zaman kendimizin stresten arınmamız, sakinleşmemiz ve o şeyden keyif alıyor olabilmemiz gerekiyor. Klasik örneğimizi de vereyim. Uçağa bindiğimizde hı hı. derler ki eğer basınçta bir değişiklik olursa oksijen maskeleri düşecek yukarıdan.
1: Hı hı.
0: Eğer çocuğunuz varsa önce kendinize sonra çocuğa takın.
1: Evet.
0: Neden? Çocuğunkini takmaya çalışırken kendiniz bayılabilirsiniz. O zaman hani ne çocuk kurtulur ne siz kurtulursunuz hı hı. daha kötü. Dolayısıyla önce kendimize bakacağız. Sen mesela bir şeyi yönetirken böyle çok strese girdiğin zamanlar oluyor mu?
1: Evet oluyordu tabii ki. Yani mesela öğrencilerle birlikteyken odaklanmak istemiyorlar. Bir şekilde bir böyle o ortama bir adapte olamıyorlar. Ve o anda tabii ki bir dikkat çekmeniz gerekiyor. Onlara gerçekten hani sevgiyle böyle davranmanız gerekiyor. Uyumlu olmanız gerekiyor. Dikkat çekici, güzel bir şekilde dikkat çekici olmanız gerekiyor.
0: Yani bir lider şimdi bir şey yapmaya sizi yönlendirecek. Diyelim hı-hı. ki işte arkadaşım ya da işte X kişisi
1: hı-hı.
0: grafik işte sen şunu yapar mısın? Sen şöyle bir video, sen işte sosyal medyada bunu duyurmaktan sorumlu olur musun? Şimdi diyelim ki ben geldim ortama suratım asık böyle sinirliyim. Hey sen şöyle
1: evet.
0: böyle hı-hı. dediğim zaman ya kimsenin onu yapası gelmez. O işten bir hayır da gelmez zaten.
1: Evet.
0: Beraber keyif alarak eğlenerek böyle hani mutlu mutlu yapmak varken niye hayatı kendimize
1: evet.
0: zehir edelim?
1: Yani tabii ki bizim de sıkıntılarımız olabilir hayatta.
0: Hı-hı.
1: Yani hani diyelim ki iş ortamında böyle bir lidersiniz. Ve tabii ki bunun dışındaki hayatınızda da çektiğiniz sıkıntılar olabilir. Ama oradaki sıkıntınızı iş yerinizdeki liderlik durumunuza da yansıtırsanız doğal olarak tamamen tüm hayatınızı kaplayan böyle bir bulutu oraya da taşımış oluyorsunuz.
0: Sonra bir böyle sıkıntı yumağı içinde,
1: hep beraber debelenip daha kocaman büyük bir sıkıntı yumağı haline gelmiş
0: evet.
1: oluyorsunuz.
0: Yani bizim lider olarak bizim yapmamız gereken şey o yaşadığımız şeyleri yansıtmamak, en az düzeyde yansıtmak. Bazen söyleyebiliyoruz. Yani diyorum arkadaşlar ben bugün iyi değilim.
1: Evet.
0: Öğrencilerime de diyorum.
1: Hı-hı.
0: Bugün pek iyi değilim. Bugün bana daha çok yardımcı olmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: O durumda da gerçekten onlar da ellerinden geleni yapıyorlar.
1: Hı-hı.
0: Ve sağ bir şekilde çıkabiliyoruz o zor durumdan da.
1: Evet.
0: Ama buradaki ana nokta kendimize iyi bakacağız. Aşırı yük üstlenmememiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Doğru bir şekilde o yükü dağıtmayı başarabilmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve başarısız olma olasılığını kendimize bir... Hani böyle ölüm kalım meselesi haline getirmememiz gerekiyor. Bir liderin kişisel hayatı çok önemli.
1: Evet.
0: Uykumuz, yemek yememiz, hı-hı. yani yemek yemeden çalışmak nedir?
1: Evet. Hı-hı.
0: Amerika'da Silikon Vadisi'nde
1: hı-hı.
0: bir hedef koyuyor bir şirket ve bu hedefe ulaşabilmek için bilmem kaç saat mesai yapmaları lazım
1: hı-hı.
0: ve yemek aralarını kaldırıyorlar.
1: Hı-hı.
0: Yemek yemiyorlar. O yüzden solvent diye bir şey icat ediyorlar. İçinde bütün makroların, mikroların olduğu, yani temel almanız gereken besinlerin olduğu bir sıvı içecek. Buradaki amaç şu, zaman kaybetmeyeyim.
1: Hı-hı.
0: Onu lıkır lıkır lıkır dikeyim kafaya. hani protein içecekleri gibi bir şey düşünün ama daha fazla şey var içinde. Hı-hı. Ve ben hani hiç yemek yemeden çalışmaya devam edeyim. Uyumadan çalışmaya devam edeyim. Hayır, bu sağlıklı değil. Liderlerin mutlu olması gerekiyor ki mutlu ekipler olsun. O yüzden elimizden geldiğince sosyal hayatına liderlerin önem vermesi lazım. Dinlenebilmesi lazım.
1: İletişim kurabilmesi lazım.
0: Yani
1: paylaşımda bulunması lazım arkadaşlarıyla.
0: Evet, yani kendi bir sosyal hayatı, rahatladığı bir ortam, hı hı, olması gerekiyor ve ne bileyim kendine güzel bakmak, öyle sersefli şekilde gelip tamam hadi çalışıyoruz, ölüyorum, hı hı, değil de hani kendini böyle rahat edeceği şekilde yaşayabilmesi gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Başka ne olması lazım mesela?
1: Söylemiştik ama yine tekrarlamak istiyorum. Enerjisi yüksek olması gerekiyor kesinlikle. Evet. Çünkü enerjiniz yüksekse, çok güzel bir video vardı. Bir bayan gülüyor ve gülmeye devam ediyor. Yani o gülme şeyi bitmiyor. Ve onunla birlikte oradaki beyefendi normalde böyle yüzü durgun bir haldeyken o da gülmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Çok keyifli.
0: Gülmek bulaşıcıdır.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Enerji yüksekliği bulaşıcıdır.
1: Aynen öyle. Yani siz eğer enerjiniz yüksekse, mutluysanız oradaki sizin liderlik ettiğiniz kişiler de sizden kesinlikle etkilenecekler. Ve sizle birlikte onlar da günün mutlu bir şekilde, enerjik bir şekilde başlayıp belki çok daha verimli olacaklar. Ama ne yazık ki bazı şirketlerde hala da oluyor, hala da yakınlarımdan duyuyorum ne yazık ki. Daha çok verim alacağını düşünüyor, baskı yaparak, ters davranarak, birazcık böyle sert bir tavırla konuşarak. Ama hayır, tam tersi, o kişiden verim alamazsınız. Tam tersi, o kişinin motivasyonunu düşürdüğünüz için daha mutsuz şekilde yapacak, daha dikkatsiz yapacak, daha gerçekten o günü belki kötü kapatacak, belki fark etmediği hatalar yapacak.
0: Motivasyonumuz yüksek bir şekilde yaptığımız işler her zaman daha üst kalitede oluyor.
1: Evet.
0: Ayrıca da şöyle bir şey düşünün, şu da bir liderliktir. Hı-hı. Biz mesela sahneye çıktığımızda deriz ki sen taşı, yani o kişi bu kişi başrol değil.
1: Evet.
0: Herkesin liderlik vasfı belirli ölçüde var aslında.
1: Evet.
0: Mesela giriyorsunuz okula, değil mi? Hı-hı. Böyle öğretmenin suratı asık, bütün arkadaşlarınızın suratı asık. Ya siz olun ortamı kaldıran, hı hı, siz gülümseyin, ufak bir espri yapın, siz teşvik edin, yani teşvik edin derken güzel bir şeyler söyleyin etrafınızdaki insanlara, hı hı, siz değiştirin enerjiyi, işte o zaman lidersiniz.
1: Hı hı. Evet.
0: Öğretmeni gülümseten öğrenci siz olun. Benim öğrencilerim beni çok güldürüyor, çok seviyorum ya. Gerçekten yani onlar olmasa hayatımın bir parçası eksik kalır gerçekten. İyi ki varsınız değerli öğrenciler.
1: Evet, iyi ki varlar. Bir araya
0: girelim. Hadi bir araya girelim. Bir liderde olması gereken özelliklerle
1: devam edelim. Evet, bu arada lütfen bize konular varsa aklınızda ya da sorularınız varsa, güzel yorumlarınız da olabilir tabii ki. baskabirdunya369@gmail.com aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Böyle kişisel gelişimimsi bir programımız var efendim. Gençler, hep genç kalanlar. Önemli şeylerden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz da...
1: Liderlik.
0: Dedik ki liderlik illa yöneticilik anlamına gelmiyor. Her girdiğimiz ortamda illa doğal bir lider vardır. Ve bir liderde olması gereken özelliklerden bahsediyorduk. Neydi Gamze, nereye kadar gelmiştik?
1: Evet, dedik ki enerjinizi yüksek tutun. Enerjisi yüksek olduğu zaman liderlerin gerçekten iyi bir etkisi oluyor demiştik. Duygularına hakim olabilmek. Bu gerçekten çok önemli. Evet, dedik ki zorluklar yaşayabiliriz, biz de sıkıntılar yaşayabiliriz ama diyelim çok büyük bir gruba liderlik ediyoruz ve gerçekten duygularımıza hakim olmalıyız. Sakin olmalıyız, sabırlı olmalıyız. Onlara karşı her zaman yanlış yapabilirler. Onların da iyi bir günü olmayabilir. O yüzden biz de duygularımıza hakim olursak onlara da iyi bir örnek ve aynı zamanda da onları motive eden bir insan olmuş oluruz. İyi bir lider olmuş oluruz.
0: Duygularımızla alakalı bir de şöyle bir şey var. Geçenlerde yine ne zamandı, kaç hafta oldu? Ay ben bu bölümleri aklıma tutamıyorum ya, böyle empati ve sempatiden bahsetmiştik. Evet. Ve dedim ki aslında normalde liderlerin empat olması... Doğru bir şey değil. Aha. Orada sempati düzeyinde kalınıyor. Yani şöyle, evet, karşınızdakinin duygularına da duyarlı olacaksınız tabii ki. Yani tanıyacaksınız ve duyarlı olacaksınız. Saygı duyacaksınız, ona göre davranacaksınız. Bu ayrı mesele. Ama empat olmak, yani empati kurup kendinizi onun yerine koyup onunla birlikte ağlamak değil bu. Çünkü diyelim ki ben bir liderim. Okuldaysak eğer ödevin ya da projenin ya da işte iş hayatındaysak da projenin, yine aynı şey, fark etmiyor. İlerlemesi gerekiyor. Ama biri geliyor bana, diyor ki ya şöyle oldu, elektrikler kesildi, başıma neler geldi, bu da böyle, erkek arkadaşımdan ayrıldım, kız arkadaşımdan ayrıldım. İşte evde problemler var vesaire vesaire, hastayım, ölüyorum. Tamam, şimdi ben bu kişiyle birlikte oturup ağlarsam onun normale dönmesini de engelliyorum. Bir lider olarak. O yüzden şöyle, evet anlıyorum. İşte şöyle yapmak ister misin? İstersen git bir iki saat toparlan gel. Hani sınırlı bir zaman ayırmak. Evet, saygı duyuyorum, kötü. Ve gerçekten de onunla birlikte biraz üzülüyoruz.
1: Evet.
0: Ama ona sonsuzca ya tamam işte kız arkadaşından, erkek arkadaşından ayrıldıysan tamam ben senin görevini kendim üstüme alayım, sen bir şey yapma değil. O zaman... Bu sefer bakarsınız ki herkes bir şeylerden şikayet etmeye başlıyor. Herkes bir şeylerin başka bir yolunu bulmaya çalışıyor. Ve bir bakarsınız ki bütün işi siz yapıyorsunuz. Çünkü devam etmesi gereken bir şey var. Ayrıca hem bütünün yararına devam etmesi, sürdürülmesi gereken şeyin sürmesi gerekiyor. Ayrıca da kötü şeyler yaşayan kişinin odağını değiştirmesi gerekiyor. Yani siz karşınızdaki kişiye de yararlı oluyorsunuz onun önünü açarak. Dediğimiz zaman tamam git bir yüzünü yıka gel. Ya da tamam işte hani bugün istersen biraz erken çık toparlan, yarın tekrar devam edelim. Ya da hani yapılabilecek küçük bir hani böyle pamuk iplikleriyle bağlanıyoruz bazen hayata. Normalde depresyonda olunabiliyor, bir şey olunabiliyor. Ama elinden geldiği kadarını yapıp anca o pamuk ipliği, bağı, hani böyle örümcekler de ağ örer ya. İlk başta çok zayıf bir şey, minicik bir şey atıyor. Sonra örüyor örüyor, bir minicik minicik, bir minicik daha. Sonra bir bakıyor ki koca bir ağ olmuş. Yaşamla bağı kocaman olmuş. Depresyonda birisi varsa eğer karşınızda, onunla oturup diye ağlamaktansa, tabii bazen ağlıyoruz, o ayrı mesele, ama mümkün olduğu kadar hem genelin yararına o projenin sürdürülebilmesini sağlamak, hem de o kişinin tekrar hayata bağlanmasını sağlamak da bir liderin yapması gereken şeylerden biri. Başka ne vardı? Başka nasıl olması lazım?
1: İş yaşamıyla, sen de aslında çok bahsettin ama yine ben de böyle bir şey yapayım. İş yaşamıyla kişisel yaşam arasındaki dengeyi kurabilmek, zamanı yönetmek, bu da çok önemli gerçekten. Ya şu çok güzel, mesela bir örnek olarak ondan bahsetmek istiyorum. Kardeşimin patronu gerçekten çok güzel bu konuda denge kurmuş. Çalıştıkları ortamda hem bir bilardo masası var, işte böyle ara ara kendilerine bir ara veriyorlar. Böyle güzel bir zaman geçiriyorlar. Sonrasında tekrardan işe dönüyorlar. Ama bunun dengesini de tabii ki çok doğru bir şekilde kurmak gerekiyor. Herkes kendi grupları içerisinde. Sürekli kendini geliştirmek. Bu da çok önemli. Çok önemli.
0: Dur. Gerçekten. Çok hızlı gittin. Evet. şimdi şöyle. Birincisi, iş hayatıyla normal kişisel hayatımız arasındaki çizgiyi koyabilmek, evet, önemli. İş arkadaşlıklarımız olabilir. Ama normal çalışma ortamındaki arkadaşlarımızla ya da okuldaki arkadaşlarımızla proje, iş başka, arkadaşlık başka. Bir proje yapıyorsak bu işte sen benim ödevi de yapar mısın ya noktasına gelmemeli.
1: Evet,
0: herkesin
1: kesinlikle
0: kendi görevi var. O kişi için de zararlı. Hayır, hı-hı, yapamam. Bunun için sizi daha az sevecek değil kimse.
1: Evet,
0: o yüzden eğer liderliği her şeyi üzerinize, omuzlarınıza yüklenmek sanıyorsanız hayır değil. Tam tersi, herkesin keyif alarak çalışmasını sağlamaktır. Çünkü o ödevi yapmak o arkadaşınız için aslında gerekli. Çünkü ileride iş hayatına da bir şeyin parçası olacak ve bir şeyler yapacak. Aslında orada o ne bileyim ben fen projesi, bilim projesi falan değil olay. Orada herhangi bir proje olduğunda kendi parçasına odaklanıp organize edip yapabilmek.
1: Evet.
0: Çünkü iş hayatında da yaptığı şey öyle bir şeyi organize edip yapabilmek olacak.
1: Hı-hı.
0: Konunun farklı olması, bizden uzak olması, ne bileyim biyoloji projesi olması bir şey değiştirmiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: İş hayatındaki genel yetileri geliştirmek için yapıyoruz okuldaki projeleri.
1: Hı-hı.
0: Ya da dönem ödevlerini, araştırmaları, bilmem neleri. Normalde iş hayatımızda araştırma yapabilmek, iş hayatımızda da kendimizi geliştirebilmek, o yetiyi kazanmak için yapıyoruz. Yoksa öğretmenler de hani başları göğe ermiyor biz coğrafya konusunda bir şey araştırdığımızda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gerçekten arkadaşlık başka bir şey, iş başka bir şey. Bunu ayırmamız lazım.
1: Hı hı.
0: İş hayatımızdaki sorunları şöyle oldu böyle oldular, eve, eşimize, dostumuza, annemize, babamıza, ailemize ve işte ne bileyim eşlerimize, kız arkadaşımıza, erkek arkadaşımıza taşımamamız gerekiyor. Evet, yakınıyoruz diyoruz, şöyle şöyle oldu, şöyle hissettim falan. Yakınıyoruz. Ara ara yakınıyoruz, tamam, ama bu bütün sosyal hayatımızı da böyle aşağılara çekecek, bizi mahvedecek bir boyuta gelmemeli. Diğer söylediğin şey zaman yönetimi.
1: Aha,
0: çok doğru.
1: Evet.
0: Biz daha ta belki ilk program zaman yönetimiyle alakalıydı ve dedi ki kendinize ayıracak, hobiye ayıracak vaktiniz olacak. 7/24 çalışacak hale getirmeyelim kendimizi. Çünkü her şeyi omzumuza işte yüklenmememiz gerekiyor. Orada biz dedik ki aileye zaman kalacak, arkadaşlara zaman kalacak, hobiye zaman kalacak, egzersiz yapmaya zaman kalacak. 3 dakika, 5 dakika, yarım saat, 1 saat, ama bunların her birine dedik hani günde 3 dakika sadece nefes çalışması yaparsak çok güzel şeyler değişecek hayatımızda. Vesaire gibi, bunlara da zaman kalması gerekiyor. Aynı şekilde iş yerindeki zamanımızın da efektif olarak, yani verimli olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle sürekli işte aman sohbet edelim, aman kahve içtik, aman şöyle yaptık ile geçmemesi gerekiyor. Gerçekten o zaman orada çalışmanın zamanı var, çalışılacak. Arada ara yapılacak.
1: Evet.
0: Ara verilecek, işte bilardo oynanacak, yemek yenecek, kahve içecek.
1: Evet.
0: Araysa eğer aradır. O arada da çalışılıyor olmayacak.
1: Hı-hı.
0: Arada durulacak, ara verilecek. Çalışılma saatinde de çalışılacak. Yani aslında çok basit değil mi?
1: Evet.
0: O zaman hayatımızda, evde de kendimize yeterli zaman kalacak. Diğer bir şey, bir sonra söylediğin neydi?
1: Sürekli gelişmek.
0: Evet. Hı-hı. Çünkü biz öğretmenler olarak da hayat boyu öğrenme var. Meslek içi eğitimlerimiz var. Biz sürekli bir şeyleri geliştiriyoruz. Şimdi mesela yapay zeka çok önemli bir şey ve biz yapay zeka okur yazarlığı konusunda da geliştiriyoruz kendimizi. Yoksa böyle hani birileri kendini asla hani geliştirmesin.
1: Ama hep aynı yerde
0: nasıl
1: kalsın.
0: Nasıl olsa yeni nesil bunları yapıyor diye bir şey yok. Çünkü şu anın Z kuşağı, değerli Z kuşağı ileride kendini geliştirmek zorunda kalacak. Yani bu yapay zeka da çünkü sürekli kendini geliştiriyor. Nasıl onun derin öğrenmesi var? Bizim de derin öğrenmemiz olmalı. Başka bir şey var mıydı?
1: Teşvik ve onaylama, başarıyı kutlama kesinlikle çok önemli.
0: Evet, ben bazen mesela kendi, benim de yöneticilerim oluyor, benim yönettiğim insanlar da oluyor. Bazen rol değiştirebiliyoruz.
1: Hı hı, tabii.
0: Böyle durumlarda şöyle bir şey var. Yani bunu yaptığın için teşekkür ederim ama samimiyetle gerçekten şu konuları gerçekten çok iyi başarıyorsun demek insanı şımartmaz. Tam tersi motive eder. O zaman bir sonraki işe daha büyük motivasyonla başlarız. O yüzden siz de birilerini yönetiyorsanız kendi projenizdeki ekip arkadaşlarınıza lütfen ya sen şu konuda çok iyisin. Böyle hani yaramaz arkadaşlar oluyor bazen. Onlar bile ya sen de şu konuda iyisin, şunu yapar mısın, dikkat çekme konusunda iyisin, açılışı yapar mısın vesaire vesaire ya da videoyu editler misin denmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Herkesi teşvik
1: çok
0: edelim.
1: Önemli.
0: Öyle herkesi son şunu da yapamıyorsun zaten falan eleştirerek hiçbir noktaya varamayız.
1: Evet.
0: Başka?
1: Son bir sorumuz var.
0: Evet,
1: liderlik özelliğimiz yoksa bu kötü bir şey mi?
0: Hayır. Bunu ne yapsak kısmına bağlayabiliriz. Çok kısaca şunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Herkes lider olmak zorunda değil.
1: Evet.
0: Herkes yaratıcı ekip üyesi olmak zorunda değil.
1: Hı hı.
0: Herkes sunum yapacak, ön saflarda olacak değil.
1: Evet.
0: Yani şunu demek istiyorum. Kendinizin bir ekipteki rolünü belirleyin. Siz iyi bir lider misiniz? Yaratıcı fikirleri ortaya koyan kişi misiniz? Genelde hani getirilecek, götürülecek, yapılacak şeyleri ayarlayan kişi misiniz? Organizasyonel yeteneğiniz mi var? Lütfen. İlla lider olmamız gerekmiyor.
1: Evet.
0: Kaldı ki liderlik özelliğimiz yoksa zorla liderlik yapmak insanlara, yönettiğiniz insanlara zulüm haline gelir. Size de zulüm haline gelir.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü niye normalde keyif almayacağınız bir şeyi zorla omuzlarınıza alasınız?
1: Hı-hı.
0: Onun yerine ya ben yaratıcı fikirlerle işte ya da ben bunun görselleriyle ilgilenmekten daha çok eğleniyorum. Bunu yapın. Ne kendinize kötü davranın ne başkalarına. Böylece her şey çok daha iyi bir şekilde oturacaktır. Neticede bir arabada sadece direksiyon, sadece koltuk yok değil mi? Yani sonuçta farklı farklı parçalar var.
1: Evet.
0: Yani.
1: Hepsi de gerekli.
0: Evet efendim, bugün de evet. Programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Gamze Hanımcığım.
1: Ben de teşekkür ederim size ve dinleyenlere de.
0: Evet. En çok da dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Sizi çok seviyoruz. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi. Kendinize evet.
1: Kendinize
0: iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın lütfen.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Evet. Hoşçakalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ayartı karşısında yalnızca Tanrı sözüne başvurduğunuz zaman duygusal ve ruhsal açıdan kendinizde olanlara şaşıracaksınız. Düşüncenizde ve davranışlarınızda meydana gelecekler gerçekten şaşırtıcı olacak.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda bizlere imanlılar olarak içimizde yaşayan kutsal ruhun varlığına ve gücüne ve karşılaştığımız zorlukları Tanrı'nın bakış açısıyla ele alma ayrıcalığına sahip olduğumuz hatırlatılmaktadır. Nasıl sağduyu kazanırız adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: İblis, Tanrı'ya itaatsizlik etmeniz için yanınıza yaklaşıp sizi ayartmaya çalıştığı her seferinde, işte o anda bir seçim yapmak zorundasınız. Tanrı'nın sözleri doğru mudur, değil midir? İblisin ileri sürdüğü gerekçeleri mi dinleyeceksiniz, yoksa ayartıya, Tanrı'nın kendi sözünde bildirdiklerine uygun olan karşılığı mı vereceksiniz? Şimdi sevgili dostlar, hep birlikte İblisin Havva ile olan konuşmasının yer aldığı Yaratılış 3-1-7 ayetlerine bakalım. Bakın ayetlerde ne yazılı? Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. "Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız." Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Evet, Yaratılış 3-1-7 ayetlerinde böyle yazılı. İblis Havva'ya, "Tanrı gerçekten böyle söyledi mi? Yoksa sen mi yanlış anladın? Onun söylediklerini doğru anladığına emin misin? Her şeyi eksiksiz duyduğuna emin misin? Belki de kaçırdığın bazı şeyler var. Tanrı'nın böyle demek istediğine emin misin?" diye konuştu. Dostlar, birazdan açıklayacağım 3 noktayı not almanızı istiyorum. Ayartıları tek tek ele alarak iblisin nasıl çalıştığını size anlatacağım. İblis öncelikle Tanrı sözünden kuşku duyulmasına çalışır. Size insanları en fazla rahatsız eden bir durumu anlatayım. Örneğin iblis kişiyi "git bir başka kişiyle yaşa" diye ayartmaya başlar. Aslında kişi bunu yapmaması gerektiğini çok iyi bilir. Ama yine de şöyle bahaneler bulur. "Eskiden ben de öyle olduğuna inanıyordum ama Tanrı sözünü kendi başıma okumaya başladım." Sevgili dostlar, hayatımda bu kadar şeytani gerekçeler ileri sürüldüğünü görmedim. Dinleyin lütfen, bu felaketin habercisidir. Tanrı sözü kutsal ruhun yönetiminde okunmalıdır. Kutsal kitabı böyle okumamız gerekir. Çoktandır düşünüyorum da sizin görüşünüzden farklı olan görüşler de var derler. Evet vardır ama bazıları yanlıştır. Sizin görüşünüzden farklı bazı görüşler var. Kanımca siz dar görüşlüsünüz. İnsanlar birbirlerini sevdikleri sürece evlilik dışı cinselliğin kötü bir yanını görmüyorum. Dostlarım, emin olun ki iblisin o kişiye söylediği ilk şey nedir biliyor musunuz? Tanrı gerçekten böyle mi demek istedi? Evet, şeytanın ilk sorduğu şey bu olmuştur. Tanrı gerçekten böyle mi demek istedi? İblis İsa Mesih'e şöyle bir söylemle yaklaşmıştı. "Acıkmışsındır, şuradaki taşlara bak. Yapman gereken tek şey kudretinle bunlardan birini ekmeğe çevirmek." Matta 4:3'te bakın ne diyor. "O zaman ayartıcı ona gelip, Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun" dedi. Bu bir açıdan mantıklıydı. Çünkü İsa Mesih 40 gün 40 gecedir orada oruç tutup dua etmişti. Karnı elbette ki acıkmıştı. Çevresinde ise bir sürü küçük yassı taş vardı. İblis bu yüzden ona, "Eğer Tanrı'nın oğluysan şu yassı taşı bir somun ekmeğe çevir. Böylelikle açlığını gidermiş olursun" dedi. Yani bu mantıklı bir istekti. O halde not edin. Mantıklı olan. Büyük olasılıkla bizde bunun çok da kötü bir yanı yok. Zaten 40 gün 40 gecedir oruç tutup dua ediyor. Biraz ekmeğin kime ne zararı olur ki diye düşünebiliriz. Yani mantıklı olan. İblis bunun ardından İsa Mesih'i tapınağın en yüksek noktasına çıkardı. Tapınak bir nevi plato olan Siyon Dağı'nın üzerinde kurulmuştu. Tapınağın en yüksek noktasından aşağıdaki Kidron Vadisi'ne yaklaşık 137 metrelik bir düşüş mesafesi vardı. Matta 4, 5, 6'da bakın ne diyor. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki, Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İblis şöyle dedi. Elbette taraftar kazanmak istersin. İşte sana kolay yolu. Tek yapman gereken tapınağın en yüksek noktasından kendini aşağı bırakmak, Kidron Vadisi'ne doğru süzülmek. Senin aşağı doğru süzüldüğünü birçok insan görecek. Yere sağ salim indiğinde büyük bir taraftar kitlen olacak. Şimdi de ikinci noktamızı not edelim. Şüphe uyandıran. Birinci nokta neydi? Mantıklı olan. Yani tek yapman gereken şey şu taş parçasını ekmeğe çevirmek. İkinci nokta nedir? Şüphe uyandıran. Eğer taraftar edinmek istiyorsan ki Göksel Baba'nın senin için istediği budur, tek yapman gereken aşağı atlamak. Sağ salim yere indiğin zaman insanlar ardından gelecekler. Şimdi gelelim 3 numaralı ayartıya. Matta 4:8-9'da şöyle aktarılır. İblis aynı şekilde İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkarıp ona tüm görkemiyle dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Yere kapanıp bana tapınırsan bütün bunları sana vereceğim dedi. Şimdi de 3 numaralı ayartıya bakıyoruz. Nedir? Kesinlikle yanlış olan. Bu tanımlamayı not edin. İblis burada ne diyordu? Baba sana zaten dünyanın bütün krallıklarını vaat etmemiş miydi? Sen Rablerin Rabbi, kralların kralısın. Ben sana sadece bütün bunlara şimdi, şu anda sahip olacağını söylüyorum. Bunun için şöyle yapabilirsin. Beni iyi dinle. Eğer evrenin Rabbi olmak istiyorsan, bütün bu ülkelerin senin olmasını istiyorsan, yapman gereken tek şey diz çöküp bana tapınmak. Böyle yaparsan hiç zahmete girmemiş olursun. Boş yere acılarla ve aşağılamalarla dolu yıllar geçirmezsin. Çarmıh üzerinde ölmen de gerekmez. Bütün bunların hepsini şimdi, şu anda atlatabilirsin. Sevgili dostlar, İblis işte böyle konuştu. Burada neyin tehlike altında olduğunu anladınız mı? Burada İsa'nın insanlığı kurtarış planı tehlikedeydi. İblis için son derece kritik bir an olmalıydı. Eğer İsa Mesih'in ayağına çelmeyi takmayı başarabilirse, tüm insanlığı kendisiyle birlikte cehennemin dibine götürecekti. Ayrıca eğer İsa Mesih'i önünde diz çöktürebilirse, bu yücelik kazandığı ve Tanrı'nın bile kendisine taptığı anlamına gelecekti. Bu kendisi için çok çok önemli bir andı. Bu yüzden ne yaptı? İşe şöyle başladı. İlk önce hangi tanımlamayı not etmiştiniz? Hatırlayalım, mantıklı olan. İkinci tanımlama neydi? Şüphe uyandıran. Üçüncü tanımlamamız neydi? Kesinlikle yanlış olan. Kolay bir yöntem, öyle değil mi? İblisin farklı bir yöntemle yaklaşacağını düşünmeyin. Bunu yapmasına hiç gerek yok. Bize de aynı yöntemle yaklaşır. Az çok mantıklı gelen bir gerekçe ileri sürer. Ben burada çok çeşitli ayartıları ele alabilirim. Siz kendi açınızdan en güçlü ayartı nedir onu düşünün. Kutsal kitapta ayartı hakkında yazılanları bildiğinize emin misiniz? Eğer değilseniz kutsal kitabın dizin bölümünde ayartı başlığı altında sıralanmış olan ayetleri okuyun. Kutsal kitapta ayartı hakkında neler yazılmış bunları öğrenin. İblis İsa Mesih'i ayartmaya çalıştığı sırada ne yaptı? Tanrı'nın verdiği istekleri armağanlarını yanlış zamanda ve yanlış biçimde kullanarak tatmin etmesini sağlamaya çalıştı. İblis bize de sevgili dostlar aynı şeyi yaptırmaya çalışır. Tanrı vergisi olan isteklerimizi tatmin etmemiz için yine Tanrı vergisi olan armağanlarımızı yanlış zaman ve yanlış biçimde kullanmamızı sağlamaya çalışır. Şimdi de ayartılarda önemli bir yer tutması nedeniyle evlilik dışı cinsellik konusuna değineceğim. Bu yalnızca gençler ya da bekarların değil, evli çiftlerin yaşamlarında da büyük sorun oluşturabilir. Nereye giderseniz gidin, önemli bir sorun olduğunu görürsünüz. Kimileri şöyle der, iki kişinin birbirini sevmesinde ne sakınca var anlamıyorum. Dostlar, evlilik dışı cinsel ilişki kuranlarının sayısı da ne yazık ki artıyor. Bu arada nice yuvalar yıkılıyor ve insanlar buna mazeret gösterip geçiyorlar. Cinsel ahlaksızlığa ve her tür iffetsizliğe çok erken yaşlardan gerekçeler göstermeye başlayan gençlerin durumu beni şaşırtıyor. Şunu anlamalısınız ki iblisin yöntemlerinde hiçbir şey değişmemiştir. Örneğin evli olmayan birini ele alalım. İblis yanına yaklaşıp şöyle der: "Ona hayranlık göstermen uygun olur. Ne de olsa seni yemeğe çıkardı." Bu tür mide bulandırıcı konuşmalara sık sık rastlıyoruz. "Seni yemeğe çıkardı, bu yüzden geceyi onunla geçirmen mantıklı olur." İşler belki de bu kadar ileriye gitmeyip yeterince mantıklı olacak dereceye kadar gidecektir. Bir de sevgili dostlar, sonuna kadar terimi vardır. Ardından da felaket gelir. Felaket daima mantıklı olanla başlar. Şüphe uyandıran aşamasına gelindiğinde kişi hangi durumda olduğunu zaten bilir. Beni dinleyin lütfen. İblis çok başarılıdır. Kişiyi ayartmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilir. Bu yüzden çocuklarımızı çok erken yaşlardan başlayarak iblisin, şeytanın taktikleri hakkında eğitmeye başlamalıyız. Eğer o bu taktikleri İsa Mesih'in üzerinde denediyse, dostlar, bizim üzerimizde de mutlaka ama mutlaka deneyecektir. İblis aynı taktikleri Adem'le Havva'ya karşı da kullanmıştı. Sonra eski ve yeni antlaşma dönemlerindeki kutsallara karşı da kullandı. Onun taktikleri tarih boyunca günümüze dek aynı kalmıştır. Değişmemiştir. Niye değiştirsin ki? İblis bize hangi söylemle yaklaşır? "Tanrı gerçekten böyle mi demek istedi? Kutsal kitapta yazılanlar bu anlama mı geliyor? Bu mantıklı mı?" Şüphe götürür bir tarafı olduğu kesin. Zira herkes böyle yapıyor. İşte iblisin büyük yalanı. Sen de biliyorsun, hiç kimse mükemmel değildir. Hiç kimse tümüyle pak değildir. Hepimiz şüphe götüren şeyler yapabiliriz. Yani bu konuda kaygılanmana gerek yok. İşte iblis böyle fısıldar. Şimdi dostlar, bir de kesinlikle yanlış olma aşaması vardır. Bazı ayartılar vardır ki iyice derine saplanırsınız. İsa Mesih'in yaşamından verilen bu örnekte Tanrı bizi uyarmaktadır. Ayartılar karşısında her zaman uyanık, her zaman ayık olmalıyız. Zira ilk önceleri mantıklı gibi görüneceklerdir. Anlamanızı istediğim şey şu: ayartının amacı Tanrı vergisi olan armağanlarımızı yanlış zamanda ve yanlış biçimde kullanarak ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlamaktır. Tanrı'ya karşı her günah işlediğimde ihtiyaçlarımı kendi belirlediğim yolla ve zamanda karşılamayı tercih ederim. Böylelikle ne yaparız? Tanrı'nın vereceklerinin en iyisine sahip olma fırsatını elimizden kaçırırız. Çünkü Tanrı'nın zamanlamasını ve yöntemini istememişizdir. Dostlarım, siz ne tür ayartılarla karşılaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama yaratılış ve Matta kısımlarında aktarılan aynı eski hikayeyle benzer olduğunu söyleyebilirim. İblisin taktikleri ve amaçları aynıdır. İblis, İsa Mesih karşısında başarılı olsaydı, Tanrı'nın insanlığı kurtarış planına ne olurdu? Tek kelimeyle biterdi. İblis, Tanrı'nın tüm dünya için, yaşamlarımız için belirlediği tasarısını mahvetmek istiyor. İşte onun asıl amacı budur. İblis gelir size kulağınıza şunu fısıldar: "Size mutlu anlar yaşatmak istiyorum." Oysa size mutlu anlar yaşatmak istemiyor. O, Tanrı'nın yaşamınıza dair tasarısını mahvetmek istiyor. Kurnazca düzenler kuruyor. Sürekli olarak çalışıyor. Belki şu ana dek bilmiyordunuz ama şimdi öğrendiniz. Artık mazeret gösteremezsiniz. İblis ne yapar biliyor musunuz? Tanrı vergisi olan isteklerimizi tatmin etmemiz için Tanrı'nın verdiği armağanlarımızı yanlış zaman ve yanlış biçimde kullanmamızı sağlamaya çalışır. Şimdi de sevgili dostlar, kendimize İsa Mesih ayartılara nasıl karşılık verdi diye soralım. İblis Havva'ya "Tanrı gerçekten böyle mi söyledi?" söylemiyle yaklaştı. İsa Mesih'e ise "Eğer Tanrı'nın oğluysan" diyerek yaklaştı. Havva'nın ve İsa Mesih'in verdiği karşılıklar arasındaki fark sizce neydi? Havva adeta iblisle sohbete koyuldu. Konu hakkında konuştular. İsa Mesih'in verdiği karşılık ise çok ani ve kesindi. hiç duraksamadan, dosdoğru karşılık vererek kutsal yazılardan bir buyruğu tekrarladı. Yani iblisi Tanrı'nın sözüyle yanıtladı. İsa niçin böyle yaptı? Çünkü İsa Mesih iblisin yaklaşımını biliyordu. İblisin yaklaşımı nedir peki? O, Tanrı sözünden kuşku duymamızı sağlamaya çalışır. Bu durumda ona karşı duramayacağı bir şeyle, yani Tanrı sözüyle vurmak en etkili yoldur. İsa bu yüzden her seferinde yalın bir dille, kutsal yazılarda şöyle yazılmıştır diyerek yasanın tekrarı, mezmurlar ve Yeşaya kısımlarından alıntılar yaparak karşılık verdi. Alıntı yaptığı her ayet ayartının mahiyetiyle ilgiliydi, yani içeriğiyle ilgiliydi. İsa Mesih ayartılara bu şekilde karşılık verdi. İsa Mesih farklı bir şekilde de karşılık verebilirdi. İblis, eğer Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun dediği zaman ona şöyle diyebilirdi. Ey İblis, birbirimizi iyi tanıyoruz, ne yapmak istediğini biliyorum, sen benim kim olduğumu biliyorsun, bu konuda eğere yer olmadığını biliyorsun, Tanrı'nın oğlu olduğumu biliyorsun, bu yüzden eğer Tanrı'nın oğluysan diye konuşma. Her ikimiz de kim olduğumu biliyoruz. Ayrıca ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Yani sevgili dostlar, uzun bir tartışmaya başlayabilirlerdi. Onları dinlemek hayli ilginç olurdu, öyle değil mi? Ama İsa Mesih bunu yapmadı. İsa Mesih tartışmaya girmedi. Kanımca İsa Mesih o anda iblisin ayartısını tüm gücüyle hissetmişti ve en doğru ve en bilgece olanı yaptı. Ve ne dedi? Kutsal yazılarda şöyle yazılmıştır diyerek ayetlerden alıntılar yaparak karşılık verdi. Bunu 3 kez yaptı. 3. kez konuştuğunda söze, "Çekil git şeytan!" diyerek başladı. Matta 4, onu okuyorum. İsa ona şöyle karşılık verdi. "Çekil git şeytan! Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et!" diye yazılmıştır. İsa Mesih ona Tanrı sözüyle karşılık verince, iblis uzaklaşmak zorunda kaldı. Buradaki yöntem gayet açık. İblisin üstesinden gelmenin en etkili, en iyi yolu ona sevmediği şeyleri, en çok nefret ettiği şeyleri vermektir. Ona sizi ayartmaya çalıştığı konuyla ilgili kutsal kitaptan ayetlerle karşılık verin. Belki de diyorsunuz ki kutsal kitabı o kadar da iyi bilmiyorum. Dostlarım, ne kadar az bilirseniz o kadar çok korumasızsınız demektir. Belki de karşılaştığım 3 büyük ayartı var diyorsunuz. Eğer açıklamalı kutsal kitabınız yoksa bir tane hemen satın alın. Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecektir. Arka kısmındaki dizin bölümüne bakın. Ayartınızla ilgili olan her ayeti oradan bulabilirsiniz. Bu ayetlerin hepsini okuyun ve içlerinden sizi en fazla güçlendireceğini düşündüğünüz, karşılaştığınız ayartıyla ve durumunuzla en alakalı, en ilgili olan bir tanesini seçip ezberleyin. Belki de diyorsunuz ki benim ezberim çok kötüdür. O halde o ayeti büyük bir kağıdın üzerine yazın ve cebinize koyun. Ya da boy aynasının kenarına iliştirin. Ya da arabanıza koyun. Orada öylece kalsın ve zihninize iyice yerleşsin. Daha sonra iblis size saldırmaya kalkıştığında hep böyle yapıyor diyeceğinize sadece o ayeti tekrarlayarak karşılık verin. Dostlar, bu iblisi tam kalbinden vurmaya benzer. Buna dayanamaz. İblis sizi ayartmak için mantıklı görünen bir şey söylemiş olabilir. Siz yine de ayeti tekrarlayın. İblis size kesinlikle yanlış olan bir söylemle yaklaşmış olabilir. Siz sadece ayeti tekrar edin. Ayartı karşısında yalnızca Tanrı sözüne başvurduğunuz zaman duygusal ve ruhsal açıdan kendinizde olanlara şaşıracaksınız. Düşüncenizde ve davranışlarınızda meydana gelecekler gerçekten şaşırtıcı olacak. Ayartıların üstesinden gelmenin tek yolu budur demiyorum elbette. Ama hayati, yani yaşamsal bir adımdır. İblisle tartışmayın. Akıl yürütmeyin ya da gerekçeler göstermeyin. Arkadaşlarınızın ve diğer insanların ne düşündüğünü, ne dediğini, dinlediğiniz diğer vaazları dikkate almayın. İsa Mesih'in söylediklerini hatırlayın. O, kutsal yazılarda şöyle yazılmıştır diyerek ayetleri tekrarlamıştı. Siz de iblise Tanrı sözüyle karşılık verin. Kutsal kitapta iblisin 3. ayartısında baskıyı iyice arttırarak doruğa çıkardığı anlatılır. İsa Mesih ise ona üçüncü defa ayetle karşılık verirken "Çekil git şeytan" der. Bu ayette göksel babanın ona hizmet etmesi için melekler gönderdiği de bildirilir. Matta 4, 10, 11'de bakın ne yazılı. İsa ona şöyle karşılık verdi. "Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et" diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. Dostlar, iblis Tanrı'nın verdiği armağanlarımızı yine Tanrı vergisi olan ihtiyaçlarımızı gidermek için yanlış zaman ve yanlış biçimde kullanmamızı sağlamaya çalışır. Savunmamızın kilit noktalarından biri ayartıya mantıklı göründüğü en başından itibaren "Rab Tanrı şöyle bildirir, kutsal yazılarda şöyle yazılıdır" diyerek karşılık vermektir. Sevgili dostlarım, böyle yaptığınız takdirde yaşamınızdaki farkı fark etmeye başlayacaksınız.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tarz.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.7.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.
3: İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
4: Deprem oluyor.
5: Deprem oluyor. Deprem oluyor.
3: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
6: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
7: 5, 4, 3, 2, 1 şimdi.
8: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
9: Kolum çıktı sanırım.
8: Ambulans çağıralım mı hemen?
9: Yok abi, gerek yok.
6: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
9: Ama benim GSS borcum var.
6: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
11: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
10: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sefenya kitabına ana hatlarına gelince 3 ana hatta ayırırım. Birincisi Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıdır ki birinci bölümdedir. İkinci bölüm birinci ayetten üçüncü bölüm sekizinci ayete kadar yeryüzü ve bütün ulusların yargısı konu edilmektedir. Üçüncü ana hat ise üçüncü bölüm dokuzuncu ayetten başlayarak yirminci ayete kadar devam eder. Bu da bütün yargıların kaldırıldığı ve krallığın kurulduğudur. Sefenya kitabına genel olarak bu şekilde baktıktan sonra ilk olarak Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıyla başlayalım. Sefenya 1. bölüm 1. ayet. Rab, Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hiskiya oğlu Amarya oğlu Gadelya oğlu Kuşi oğlu Sefenya'ya şöyle seslendi der. Sefenya kendisinin kraliyet ailesinden geldiğini söylemektedir. Yahuda kralı Hiskiya onun büyük büyük dedesiydi. Sefenya, güneydeki Yahuda krallığındaki son ruhsal hareket dönemi olan Yoşiya'nın hükümdarlığı sırasında peygamberlik yaptı. Bu dönemde bir uyanış olmuştu. Bu büyük bir uyanış değildi ve uzun sürmedi. Ama yine de bir uyanış olarak tanımlanabilir. Sefenya kötü bir kral olan Amon'un ve yine çok kötü bir kral olan Maneşya'nın egemenlikleri hakkında bir şeyleri biliyordu. Ulusu ve halkı üzerine yargının gelmekte olduğunu gördü ve mesajı da oldukça sert bir mesajdı. Sefenya 1. bölüm 2. ayette yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. Bunun kuvvetli bir dil olduğu kesindir. Tanrı yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda yeryüzünü gerçekten de silip süpüreceğim der. Yeryüzü üzerinden bir kir kazıyıcısı geçmiş gibi olacaktır. Bir tabağı silip temizlediğiniz gibi ben de onları öyle yargılayacağım der Tanrı. Bu peygamberlikte ilerledikçe bu yargının sadece bir ülkeye özgü olmadığını çok daha fazlasını içerdiğini de görürüz. Burada önceden bildirilen dünya çapında bir yıkımdır. İncil'de vahiy kitabı bunu onaylar ve bu yargının zamanının büyük sıkıntı dönemi olduğunu söyler. Bu dönemde yeryüzü üzerine gelecek yargılardan ötürü tamamıyla çırılçıplak kalacaktır. Bu Tanrı'nın 1000 yıllık krallığını getirmesinden ve yeryüzünü yenilemesinden hemen önce gerçekleşir. Sefenya 1. bölüm 3. ayette insanları, hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden. İşte böyle diyor Rab der. İnsanları ve hayvanları da yok edeceğim diyor. Bu ayetten de görüyoruz ki dünyaya yargı geldiğinde tüm yaşayan varlıklar bu yargıya dahil olacaktır. Bu çok sert bir yargı olacaktır. Sefenya 1. bölüm 4. ayette elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım. Baal'dan kalan izleri putperest din adamlarıyla kahinlerin adını yok edeceğim der. Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların tümünü cezalandıracağım demektedir Tanrı. Tanrı şimdi yargıda Yahuda ve Yeruşalim'in özellikle ele alınacağını da açıklar. Baal'dan kalan izleri buradan yok edeceğim. Diğer üzerine Tanrı'nın yargısını getiren şey bellidir. Bu da putperestliktir. Habakuk'un peygamberliğinde Tanrı işledikleri belirli günahlardan ötürü halkın üzerine getireceği 5 beladan söz eder. Bu günahlardan sonuncusu ise putperestlikti. Bu sonuncu belayı oluşturur ama burada Sefenya parmağını putperestliğin yani sahte dinin üzerine basar. Kutsal kitap, Hakimler kitabıyla başlayarak Tanrı'nın halkı için doğru olduğunu göreceğiniz ve her ulus için doğru olmuş olan bir insan hükümeti felsefesini öğretir. Bir ulusun gerilemesindeki ilk adım dinden dönmek yani diri ve gerçek Tanrı'dan dönmektir. Bir ulusu aşağıya götüren ikinci adım ise ahlaksal kötülüktür. Üçüncüsü ise politik anarşi. Günümüzde birçok insan sorunumuzun Ankara'da, Berlin'de ya da herhangi bir başkentte olduğunu düşünebilir ama ben böyle düşünmüyorum. Başka bir grup eğer insanlar reform yapabilseler, insanların nazik davranmalarını, şiddet uygulamalarını, hırsızlık yapmamalarını sağlarsak, ahlaksal standartlarımızı yükseltirsek o zaman sorunlarımızı çözeriz diye düşünür. Yine sorunun bu olduğunu da düşünmüyorum. Doğrusunu isterseniz ben ülkemizdeki ve dünyadaki sorunun Tanrı'ya ve Tanrı sevgisine, doğruluğuna, adaletine, kutsallığına sırtımızı çevirmiş olmak olduğuna inanıyorum. Sorun sizde ve bende. Sorun kilisenin yani inanlılar topluluğunun Tanrı'nın mesajını vermekte başarısız olmasıdır. Her kiliseden ya da sizin kilisenizden söz etmiyorum. Birçok inanlı topluluk ve vaiz Tanrı için iyi birer örnektir ve onlardan ötürü Tanrı'ya teşekkür ederim. Ama birçok kilisede bunun bu şekilde olmadığını da görebiliriz. Bağlı bulundukları ulusa etkin bir mesaj veremedikleri bir yere gelmiş kiliseler de var. Bunun sonucu olarak bu dinsel geriye dönmede ahlaksal kötülük ve politik anarşide etkin olur. Söylediklerimin muhafazakar bir vaizin tutucu sözleri olduğunu düşünüyorsanız hata edersiniz. Büyük bir gazetenin birkaç yıl önce yayınlanan bir baş makalesinden bir aktarmayı size iletmek istiyorum. Kiliselerin ruhsal bir mesaj sunmaktaki başarısızlıklarından söz eden editör sözlerini şöyle bitiriyor bu Avrupa ülkesindeki gazetede. Hristiyanlık adına Mesih'e bu ihanet, insanlığı saran ahlaksal ve ruhsal rahatsızlığın nedenlerinden biridir. Üzücü gerçek, kiliselerin artık ulusal karakterlerin gelişimini etkilememesidir. İnsanlar kiliseye büyük bir çoğunlukla din adamlarından bekledikleri herhangi bir ruhsal yol göstermeleri için değil, tapınma toplantısına katılma güdüsüyle gidiyorlar. Bunları söylerken özellikle Batı Hristiyan dünyasından genellikle söz ediyorum. Burada büyük bir suçlama hissedilir. Bu her ulus içinde geçerlidir. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve düşüşünün 5 nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Gibbon, Hristiyan değildi. Ama Roma'nın bu 5 nedenden ötürü düştüğünü kaydeder. Birincisi, insan toplumunun temeli olan ailenin onuru ve kutsallığının zayıflatılması. İkincisi, vergilerin artılması, halkın parasının halk için bedava ekmek ve sirkler için kullanılması. Üçüncüsü, zevki olan aşırı düşkünlük, sporun her yıl daha da heyecanlı, daha zalim ve daha ahlaksız bir hal alması. Dördüncüsü, düşman içerideyken daha çok silahla donatılma, bireysel sorumluluğun yok olması ve beşincisi, inancın yaşamdan kopması ve insanlara yol göstermek gücünü kaybederek yok olup sadece bir biçim haline gelmesi. Sefenya'nın mesajı, insan hükümeti konusunda bu kutsal kitap ilkesini taşır ve parmağını güneydeki Yahuda krallığının kanayan yarası olan putperestliğin tam üzerine basar. Sefenya, neler olup bittiğini görüyordu. Halk şimdi bir kızağın üzerindeydi ve aşağıya doğru inen yoldaydılar. Ve yargı gelmekteydi. Putperestlik her ulusu yoldan çıkartan şey olmuştur. Bir ulus diri ve gerçek Tanrı'dan ayrıldığında ya da dini temel alan büyük ahlaksal ilkelerden vazgeçtiğinde, putperestliğe düştüğünde bu sonunda kendilerini büyük bir ahlaksızlığa ve anarşiye götürür. İlginç olan burada bize 3 tür putperestlikten söz edilişidir. Baal'dan kalan izleri yok edeceğim. Birinci putperestlik türü kuzeydeki krallığa babası Sidonlar arasında Baal'a tapınmayı yürüten rahip olan İzabel'in tanıttığı Baal'a tapınmadır. Güneydeki krallıkta Baal'a tapınma popüler bir hale getirilmiş ve Manasya'nın egemenliği zamanında Baal'a sunaklar yeniden inşa edilmişti. Bu kutsal kitapta aynı döneme ele alan peygambersel kitaplarla tarihsel kitapları birlikte etüt etmenin neden harika olduğunu bir örnek oluşturur. Bu noktada Manasya'nın hükümdarlığını okumanız yararlı olur. Bunun için bunu 2. Krallar 21. bölüm, 2. Tarihler 33. bölümde okuyabilirsiniz. Hiçbir kral Tanrı'dan bu adamın ayrıldığı kadar ayrılmamıştı. Oldukça ahlaksız bir tapınma biçimi olan Baal'a tapınmayı yeniden uygulamaya koydu. Baal'a tapınmanın yanı sıra bir de Aştoret'te tapınma vardı. Tanrılığa dişi tanrıça eklendiğinde büyük bir ahlaksızlık da ortaya çıkar ve tabii ki bu dönemde ulusun hayatına büyük bir ahlaksızlık girmişti. Baal'a tapınmak doğaya tapınmanın bir biçimiydi ve gerçekten de kabaydı. Yoşiya iyi bir kraldı ve kral olduğunda yaptığı ilk iş Baal'a tapınmaya son vermek oldu. Puta tapar kahinlerle rahiplerin adını diyor. Aslında burada kullanılan cemarinler kara rahipler anlamına gelir. Siyah giysiler giyiyorlardı. Günümüzde şeytana tapanların siyah giydiklerine bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bunun kendileriyle başlayan özgün bir şey olmaması da ilginçtir. Siyah cübbeler giyen putperest rahiplerin zamanından kalma bir uygulamadır. Sefenya bu rahiplerin yargılanacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 5. ayette ise damlardan gök cisimlerine tapınanları hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanları burada yok edeceğim der. Damlardan gök cisimlerine tapılanları diyor. Sefenya şimdi o diyarda çok yaygın bir hal alan ikinci bir putperestlik biçiminden söz etmektedir. Bu da ince ve kurnazca ve oldukça tehlikeli bir şeydi. Evlerinin üzerleri düzdü. Akşamları aile burada toplanırdı. Hatta Tanrı kimse düşmesin diye çatının etrafına bir parmaklık konulmasını kendilerine yasa olarak buyurmuştu. Sefenya evin çatısının da bir tapınma yeri haline geldiğini söyler. ve putperestliğin evlere nasıl yerleştiğini de buradan görebiliriz. Bunun anlamı neredeyse her evde putperestlik yapılan küçük bir putperest tapınağının var olduğuydu. Putperestlik gerçekten evlere girmişti. Gök cisimlerine tapınanları diyor. Güneş, ay ve yıldızlar. Yaratıcıdan çok yaratığa tapınma biçimiydi bu. Yaratıcıya tapınmak yerine yapılan bu şeylere tapınıyorlardı. Bu kendilerine mal ettikleri ikinci putperestlik biçimiydi. Putperestliğin en kötü, en sofistike ve en kurnaz biçimi bundan sonra söylenendir. Hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanlardı.

etrafında kurulmuştur ve bu kişi de İsa Mesih'tir. İlk inananlar topluluğu ona tapınıp hayranlık duymak için, onu tanımak, onun etrafında paydaşlık etmek için bir araya geliyordu. Yaptıkları her şey İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ama günümüzde Mesih'in adının bile geçmediği Batı kiliselerini görüyoruz. Eğer ondan söz ediliyorsa küçümsenen bir şekilde söz ediliyor. Yani Tanrı özünde oluşu çoğu zaman inkar ediliyor. Onun ezeli ve sonsuz olduğunu inkar edenler var. Ona tapınmayanlar, sadece ağızlarıyla ondan bahsedenler var. İsa'nın öğrencilerinden ve onun ne kadar harika bir insan olduğundan bahsediyorlar. Onun bir süperstar olduğunu bile söylüyorlar. Ama kutsal kitapta biz Hristiyanlar için verilmiş her şeyi inkar edenler var. Günümüz Hristiyanlığı konusunda oldukça dikkatli olmalı ve söylenenleri yüreğimize takmalıyız. O zamanlarda Yahuda diyarında yayılmakta olan kurnaz putperestlik de böyleydi. İnsanlar hala ayinleri yerine getiriyorlardı. Hala Sep gününde tapınağa gidiyorlardı. Başka zamanlarda tapınağa gidip gitmediklerini bilmiyorum ama Sep günü oradaydılar. Ama aslında Molek'e de tapınıyorlardı. Molek benliğin tanrısıdır. Benliksel bir tapınma ve yine büyük bir ahlaksızlığa geri dönüş vardı. Aynı şekilde günümüzde de kiliseye giden bazı insanlar var ki bu kişiler Hristiyan değil kilisecidir. Hristiyan inancının büyük gerçeklerini bilmezler. Cinsel ahlaksızlıkta bulunan ya da Tanrı sözüne aykırı şeyler yapanlar da bu kişiler arasında bulunabilir. O zamanki Yahuda'nın bir resmi bunu oluşturur ve şimdi yaşadığımız zamanın ince kurnazlığı da budur. Birçok insan eğer bir binanın üzerinde bir çan kulesi varsa ve o çan kulesinde de bir çan varsa içeride bir ork, düğünler için sıralarının arasından geçilebilecek bir yol, önde bir kürsü, bir kora yeri varsa bütün bunların o binayı kilise yaptığını düşünüyor. Dostum, orası güzel görünse de ruhsal anlamda güzel bir yer olmayabilir. Şehirdeki herhangi bir yerden daha da kötü olabilir. Bu kadar aldatıcı bir yönü bulunabilir. Yahuda ulusunun gerilemesine neden olan şey diri ve gerçek Tanrı'ya tapıyormuş gibi yapıp kendilerini bu tür bir putperestliğe teslim etmeleriydi. Sefenya 1. bölüm 6. ayette yolumdan dönenleri, bana yönelmeyenleri, kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim der. Halk Tanrı'ya tamamen sırtını çevirmişti. Burada Rab'be sırtını dönenler ve hiçbir zaman kurtulmamış olanlar olmak üzere iki sınıf insandan söz edilmektedir. Sefenya 1. bölüm 7. ayette susun egemen Rabbin önünde. Çünkü onun günü yaklaştı. Rab bir kurban hazırladı, konuklarını çağırdı der. Aslında susun Rab Yahve'nin önündedir. Burada ima edilen şey susun ve konuşmayındır. Protesto etmeyin. Diri Tanrı'nın huzurundasınız diye uyarılmaktadır insanlar. Günümüzde Tanrı'ya karşı büyük bir saygısızlık var. İsa'nın bir tür arkadaş olduğu, Tanrı'nın yukarıdaki adam olduğu düşüncesi ve ondan söz ederken çok küstah olabileceğimiz düşüncesi yanlıştır. Size şunu söylemeliyim ki, Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır. Eğer sizler ve ben ona 1 milyar mil kadar yaklaşsak, onun kim olduğundan ötürü onun önünde yüzüstü yere kapanırdık. O yüce Tanrı, evrenin yaratıcısıdır ve bizler sadece küçük yaratıklarız. Rabbin huzurunda susun diyor. Neden? Çünkü onun günü yaklaştı. Bu ayet bu kitapta geçen ilk Rabbin günü düşüncesini içermektedir. Rabbin günü öncelikle bir yargı zamanı olarak sunulur. Eğer Tanrı'nın programı hakkında daha fazla ileri gitmek istiyorsanız bunun büyük sıkıntı dönemi olduğu söylenebilir. O zaman başlayacaktır. Günümüzde bizler Mesih'in gününde, lütuf yılında yaşıyoruz. Rabbin günü inanlar topluluğu yeryüzünden ayrıldığında başlayacaktır. O zaman Tanrı yargısını gerçekleştirmeye başlar. O gün hala gelecektedir. Ancak Rabbin gününe benzetilen birçok gün olmuştur. Kral Nebukadnezar sonunda gelip Yeruşalim'i yok ettiğinde, onu yakıp yıktığında o toprakları çırılçıplak bırakmıştı. Bugün İsrail'e giderseniz çok az ağaç olduğunu göreceksiniz. İsrail'in milyonlarca ağaç diktiğini biliyorum ama nereye baksanız çıplak tepeler görürsünüz. Bir zamanlar o tepeler hep ağaçlar ve bağlarla kaplıydı. Orası süt ve bal akan yerdi. Ama şimdi artık öyle değil. Düşmanın yaptıklarının kanıtları hala orada. Nebukadnezar'ın önderliğinde gelen Babilleri, Medler ve Persler, daha sonra da Büyük İskender ve son olarak da Romalıları izledi. O ülkeye bir sürü düşman girdi. Bunun sonucu olarak çok az ağaç kaldı ve toprak günümüzde neredeyse tamamen çıplaktır. Tanrı bunu yapacağını çok açık bir şekilde bildirmişti ve bunu yaptı. Kanıtları günümüzde bile bizimledir. O yargı o insanlar için Rabbin günüydü. Ama bu peygamberlikleri tamamen tatmin etmez. Sefenya, Rabbin gününün hala gelecekte olduğunu ve Mesih gelip krallığını yeryüzünde kurduğunda gerçekleşeceğini çok açık bir şekilde bildirmektedir.
Sefenya neredeyse iğneleyici bir alaycılık

0: da Rab bir kurban hazırladı. Konuklarını çağırdı der. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki konuklar kurban olacaktır ve kurban bu ulusun üzerine gelmekte olan yargıdır. Sefenya 1. bölüm 8. ayette o kurban günü diyor Rab. Önderleri, kral oğullarını, yabancıların geleneklerine uyanları cezalandıracağım. Buradaki düşünce yöneticilerin Rab'be sırtını çevirmiş olmasıdır. Bütün yapmanız gereken Sitkiya'nın egemenlik ettiği zamanı hatırlamaktır. Kralların sonuncusuydu ve kendi çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü görmüştü. 2. Krallar 24. bölüm ve 25. bölüm bunu kaydeder. Bu kesinlikle sert bir yargıydı ama Tanrı'dan uyarı almışlardı. O insanlar için Rab'bin günü gibiydi bu. Sefenya 1. bölüm 9. ayet. İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri o gün cezalandıracağım der. Doktor Charles Feinberg şöyle yazar. Burada sözü edilen şey zenginlerin hizmetkarlarının evlerinden koşup efendilerini zengin etmek için başka insanların evlerini yağmalamalarıdır. Fakirlerin toprakları ve evlerini alanlar vardı. O zamanlarda olan şey büyük, orta sınıfın yok olmuş ya aşırı zengin ya da aşırı fakir sınıfın oluşmasıydı. Günümüzde her ülkede de aynı şey olmaktadır. Tanrı bu insanlara kendilerini bundan ötürü yargılayacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 10. ayette diyorum ki, o gün kentin balık kapısından çığlıklar, ikinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek. İşte böyle diyor Rab. O gün şöyle olacak diye açıklıyor. Bu açıkça Rabbin gününden söz etmektedir. Kentin balık kapısından çığlıklar yükselecek. Balık kapısı günümüzde Şam kapısı olarak bilinen yerdir. Celile Denizi ve Ürdün nehrinden çıkan balıkları şehre soktukları kapıydı burası. Yeruşalim kentinin kuzey tarafındadır. İkinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek diyor. Şam kapısı günümüzde oldukça alçaktır ve eğer Yeruşalim şehrini birazcık biliyorsanız şehrin tepelerle çevrili olduğunu da bilirsiniz. Sefenya ne tarafa gitmek isterseniz isteyin yargı üzerinize geldiğinde insanların feryatlarının olacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 11. ayette ise kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Kentin aşağı mahallesi olarak çevrilen Makteş harç anlamına gelir. Yeruşalim kentinin kurulan pazar yerinin alçak olduğu düşünülmektedir. Belki de peynir yapıcılarının vadisiydi ve o vadi günümüzde ağlama duvarının olduğu yerde tapınağa paraleldeki burası onun için iyi bir yerdir. Kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Sefenya 1. bölüm 12. ayette o gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyen, o rahatına düşkün, aymazları cezalandıracağım der. O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını diyor. Yani eline bir el feneri alıp karanlıkta saklanan birini aramaya gitmek gibidir bu resim. Tanrı Yeruşalim'i aynen böyle aramaya niyetliyim der. Bütün o kötülük ve günahları gün ışığına çıkartacağım demektedir. Tortulu, dibe çökmüş şarap gibi olan o aymazları cezalandıracağım. Bu dilimizde rahatına düşkün anlamına gelen bir deyimdir. Bu insanlar rahat içinde yaşıyorlardı. Zengin bir toplumda yaşamakta ve rahat bir hayat sürmekteydiler. Birçok ülkede birçok insanın yargılanacağımıza inanmadıkları gibi onlar da yargılanacağımıza inanmıyorlardı. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyenler diyor. Rab hiçbir şey yapmıyor. Tanrı bu konuda hiçbir şey yapmayacak diyorlardı. Habakuk'un sorusu bu kötülükler hakkında neden hiçbir şey yapmıyorsun ya Rab'tı. Tanrı ona bir şey yapıyorum dedi. Ve Habakuk'a bir görüm verildiğinde ve Tanrı'nın gerçekten ne yapmakta olduğunu gördüğünde halkına merhamet göstermesi için Tanrı'ya yakarmıştı. Günümüzde birçok insan Tanrı'yı umursamayacağım, iyilik de yapmıyor, kötülük de diye düşünebilir. Tanrı konusunda tamamen yansızlar. Tabii ki bu tür bir düşünce tarzı Tanrı'nın ölü olduğu gibi iğrenç bir teolojiye yol açmış olan şeydir. Sadece gelişmiş bir toplum bu tür bir teolojiyi üretebilirdi. Çünkü zengin bir toplumda yaşayan insanlar Tanrı'ya ihtiyacımız yok der. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın ne iyilik ne de kötülük yaptığını, yani Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünmektedirler ama çok yanılıyorlar ve Sefenya bunu bize açıkça bildirmektedir. Sefenya 1. bölüm 13. ayet, servetleri yağmalanacak, viraneye dönecek evleri, yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Bu yüzden servetleri yağmalanacaktır. Yağma ve hırsızlıkla edindikleri servet aynen bunları elde ettikleri biçimde kendilerinden alınacaktı. Yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Tanrı bu insanlara bir bağ diktiğinde o bağın meyvesini yiyene dek savaşa gitmemesi üzerine bir yasa vermişti. Bir başka yasada eğer bir adam evlenirse bir yıl boyunca savaşa gitmeyeceğiydi. Tanrı burada bağlar dikeceklerini ama onların şarabını içemeyeceklerini çünkü günah işlediklerini söyler. Savaştan vakit ayıramayacaklardı. Evlendikleri zaman da savaştan ayrılamayacaklardı çünkü düşman bir sel gibi üzerlerine gelecekti. Sefenya 1. bölüm 14. ayette Rabbin büyük günü yaklaştı. Yaklaştı ve çabucak geliyor. Dinleyin. Rabbin gününde en yiğit asker bile acı acı feryat edecekler. Rabbin büyük günü yaklaştı derken bu Rabbin büyük günü gelecekteki büyük sıkıntı zamanıdır. Sefenya'nın zamanında Yoşiya'nın egemenliğinden sonra güneydeki krallıkta başka hiçbir iyi kral çıkmadı. Hepsi kötüydü. Yehoahaz, Yehoakim, Yoakin, Sitkiya hepsi kötü krallardı. Şimdi Tanrı'dan ayrıldıkları için ulusun ve halkın üzerine yargı gelecekti ama gelecekte Rabbin gününde olacakların sadece küçük bir kısmını bunlar oluşturmaktaydı. Sefenya çok yakın ve hızla geliyor. Rabbin gününün sesi yiğit erkekler acı acı ağlayacaklar der. Yani ortaya ağlama duvarı kavramı diye bir şey çıkacaktır. Ve büyük sıkıntı zamanından sonrasına dek orada olacak çünkü İsrail huzur prensi gelene ve Mesihlerini kabul edene dek huzur nedir bilmeyeceklerdir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm. İsa reddediliyor.
1: İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.
0: 14. Bölüm. Yahya'nın öldürülmesi.
1: O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına "Bu vaftizci Yahya'dır." dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır." demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver." dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip "Burası ıssız bir yer." dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa "Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin." dedi. Öğrenciler "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki." dediler. İsa "Onları buraya bana getirin." dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. "Bu bir hayalet!" diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim, korkmayın!" dedi. Petrus buna karşılık "Ya Rab!" dedi. "Eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa "Gel!" dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. "Ya Rab, beni kurtar!" diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun!" diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
0: 15. Bölüm. Töre mi, Tanrı'nın sözü mü?
1: Bu sırada Yeruşalem'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz, neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağım bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.
0: İnsanı kirleten nedir?
1: İsa halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.
0: Kenanlı kadının imanı.
1: İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın, ''Haklısın ya Rab.'' dedi. ''Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.'' O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. ''Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun.'' Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
0: İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu, arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa, halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
0: 16. Bölüm. Doğaüstü bir belirti isteniyor.
1: Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti.
0: Ferisilerle Sadukilerin mayası.
1: Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak ekmek almadığımız için böyle diyor dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi. Ey kıtı imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken, ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: İsa, Filipus Sezaryesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.
0: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
1: Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: 17. Bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
1: 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya "Ya Rab" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin." dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın." dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara insanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular. Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar? İsa, İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak diye yanıtladı. Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar.
0: Cinli çocuk iyileştiriliyor.
1: Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. Ya Rab dedi, oğlumun haline acı, sarası var, çok acı çekiyor, sık sık ateşe suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler. İsa, ey imansız ve sapmış kuşak dedi. Sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar katlanacağım. Çocuğu buraya bana getirin. İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa, imanınız kıt olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır.
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara insanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.
0: Tapınak vergisi.
1: Kefernahum'a geldiklerinde iki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu diye sordular. Petrus ödüyor dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona Simon ne dersin dedi. Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı? Petrus'un yabancılardan demesi üzerine İsa o halde oğullar muaftır dedi. Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver.
0: 18. bölüm. En büyük kim?
1: Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler.
0: Kaybolan koyun benzetmesi.
1: Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez.
0: Bir kardeş günah işlerse.
1: Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey 2 ya da 3 tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada, aralarındayım.
0: Acımasız köle benzetmesi.
1: Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa, "7 kez değil," dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel babam da size öyle davranacaktır."

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Anne ve babanıza saygı göstermek ne demektir? Anne babaya saygı göstermek deyince aklınıza ne türden şeyler gelir acaba?
1: Aslında düşünecek olursak birçok şey söyleyebiliriz. Kutsal yazılarda anne ve babamıza saygı göstermemiz bize emredilir. Sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Life'ta. Ben Semire, program arkadaşım Serap'la beraber sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Ve bugün sizlerle işte bu konuları ele almak istiyoruz. Anne ve babamıza saygı duymak.
0: Evet sevgili dostlar, ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Programımızın sizin için bir bereket kaynağı olmasını diliyoruz. Ben Serap ve aynı şekilde program arkadaşım Semire ile birlikte beraberiz. Merhaba Semire.
1: Merhaba canım, nasılsın?
0: İyiyim, sağ ol sen.
1: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Ya siz sevgili dostlar, sizler nasılsınız? Bütün hafta boyunca nasıl geçti, neler yaptınız, neler düşündünüz, neler hissettiniz? Aslında bunların hepsini merak ediyoruz ve bizlerle paylaşmanızı tabii ki istiyoruz. O yüzden bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. Bizlere e-posta aracılığıyla ulaşmak isterseniz umutkadınları@hotmail.com, tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bizlere mektup yazmak isterseniz, deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz, Serapcığım mektup adresimiz
0: PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresi, tekrar ediyorum, PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yollayabilirsiniz.
1: Serapcığım, aslında programın başında da birazcık da olsa değindik ama beni rahatsız eden bir konuyu seninle paylaşmak istiyorum. Paylaşabilir miyim?
0: Tabii ki Semire. Benimle her konuda rahatlıkla konuşabilirsin.
1: Teşekkür ediyorum. İnsanın böyle dostlar olması çok güzel sevgili dostlar. Son zamanlarda çocukların anne ve babalarına karşı saygısızca davrandıklarına çok tanık oluyorum ve inanılmaz üzülüyorum.
0: Evet, ben de öyle. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Bu gerçekten bir sorun. Daha geçen gün küçük bir oğlanın annesiyle kaba bir şekilde konuştuğunu duydum. Babamın böylesi durumlar için bir lafı vardır. Hatırlar mısın? Belki çok geçmişte herkes bu konuda dikkat etmiştir anne babaya. Babam demiştir ki, anne babaya saygısızlık edilmez. Onlara karşı söz söylenmez derdi.
1: Evet, çok doğru söylemiş senin baban. Ve gerçekten ben de hatırlıyorum ki bizler küçükken büyüklerimiz değil anne ve babamız. Kesinlikle onlara daha da çok saygı duyardık. Ve bize bir şey söylediklerinde ya da biz yanlış bir şey yaptığımızda, bizi azarladıklarında ya da bize öğüt verdiklerinde bile kafamızı kaldıramazdık. O kadar bir mahcup olurduk, cevap vermezdik. Ama şimdi etrafıma baktığım zaman gerçekten çocukların hiçbir lafın altında kalmadıklarını ve büyüklerine, annelerine ve babalarına karşı patır patır cevap verdiklerini görüyorum. Ve bence bu çok üzücü bir durum diye düşünüyorum. Günümüzde durumun daha da kötüleştiğini görebiliyorum. Anne ve babalar olarak küçük çocuklarımızın ara sıra bize itaatsizlik etmesini bekleyebiliriz. Senin de küçük çocukların var. Çocukluğun getirdiği bir itaatsizlik söz konusu anlamadıklarından dolayı, değil mi Serapcığım?
0: Evet, kesinlikle öyle. Bir de günümüz değişiyor. Çocukların her istediklerini gerçekleştirilmektedir ve bu yüzden de bir şımarıklık, bir umursamamazlık, kabalık olmakta ve bu konuda gerçekten anne babalar olarak buna çok dikkat etmeliyiz. Evet.
1: Anne ve babaların işleri gerçekten zor.
0: Evet, kesinlikle. Yani sürekli çocuklarımızla bir iletişim halinde olalım ve her istediklerini yapmaktansa onlarla birebir ilişki kurup sohbet edelim. Çünkü en çok ihtiyaçları bu.
1: Ve dediğimiz gibi gerçekten çok küçük çocukların evet bize, yani anne ve babalarına itaatsizlik etmeleri bir şekilde anlayışla karşılanabilir ama çocuklar büyüdükçe, bir şeyleri anladıkça bence kesinlikle anne ve babalarına saygılı davranmayı öğrenmeleri gerekiyor ama günümüzde böyle değil. Yani küçük değil ama yetişkin çocukların da ben anne ve babalarına çok saygısızca davrandıklarını çok sık tanık oluyorum.
0: Evet, ben de kendi çocuklarım için evet çocuk yetiştiriyorum ve onları özellikle bu konuda aşılamaya çalışıyorum. Benimle nasıl konuştuğunu bil, annenle babana saygı göster ve olabildiğince ben de artık hani çocuklarım olduğu için anneme babama saygı göstermeye çalışıyorum ki çocuklarım da bana saygı göstersin.
1: Evet, evet, kesinlikle. Mesela ben şeyi çok iyi biliyorum. Benim annem, ablam, yani çocuk sahibi ve çocuğunu evlendirdikten sonra annemin üzerine daha çok düşmeye başladı. Çünkü artık o da bir anne ve kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa kendi annesine de öyle davranmayı öğreniyor. Ve saygı duymayı, onunla ilgilenmeyi, onunla kaba konuşmaması gerektiğini, onu sevmesi gerektiğini ve birçok şeyi öğrenebiliyor. Ama tabii ki bizim bunları yaşamayı beklemememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ve özellikle de onlara Hani çocuklarımıza ya da gençlerimize her fırsatta büyüklerimize, özellikle de anne babalarımıza, anneannelerimize, babaannelerimize incitici kelimelerde bulunmamaları gerektiğini ve umursamayan davranışlar, hani böyle bazen söyledikleri sözlere böyle ağız yamultuyoruz ya da
1: duymamazlıktan geliyoruz.
0: Evet, böyle şeyler de göstermemeliyiz ve sert yaklaşımda bulunmamaları gerekiyor. Ama bunu nasıl yapılacak? Yani şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de farkındalar. Hepimiz farkındayız. Günümüz kötüye gidiyor.
1: Evet, maalesef.
0: Gençlerimizi, çocuklarımızı bunun için nasıl kontrol etmek demeyelim ama onları nasıl yetiştirmeliyiz?
1: Evet, bu önemli bir soru.
0: Ama yani yetiştirmek derken hani onlara nasıl saygı göstermeleri gerektiğini öğretmeliyiz.
1: Nasıl öğreteceğiz?
0: Evet, nasıl öğreteceğiz?
1: Şöyle düşünüyorum mesela, saygı göstermek kelimesinin birden daha fazla anlamı var gibi görünüyor. Bu konu işte bu programda ele almamız iyi olacak diye düşünüyorum. Hem bizler öğreneceğiz sevgili dostlar, hem de umuyoruz ki sizler için yararlı olacak. Belki annesiniz, belki babasınız, belki gerçekten ergenliğe geçiş yapan çocuklarınız var ve belki çocuklarınızla aranızda bu tür çatışmalar olabiliyor. Ve sizin yaklaşımlarınız ve sizin onlara katacağınız şeyler de aslında onlara şekil verecek. Bunu unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi saygı göstermek kelimesinin birden fazla anlamı var. Ve buna biraz değinmek istiyoruz. Anne ve babalar olarak ebeveynlerimiz gençken ve bizler küçük birer çocukken bizimle ilgilenecek bol bol enerjileri vardı, öyle değil mi? Bize baktılar, bizi doyurdular, teşvik ettiler ve eğittiler. Ben hatırlıyorum, benim annem ev temizliğine giderdi bizlere bakabilmek için. Hatta çoğu zaman eve geldiğimde annemi göremezdim çünkü annem işteydi ve gerçekten bütün uğraşları aslında bize bakmak içindi. Bizim yiyeceğimizin olması için, bizim giysilerimizin olması için. Ama şöyle bir dönüp baktığımda bakıyorum ki gerçekten yıllar o kadar çabuk uçup gitmiş ki, o kadar çabuk geçmiş ki. Öyle değil mi Serapcığım? Biz yaşlandıkça anne ve babalarımız da yaşlanıyor. Bazıları hastalanıyor. Yaşlandıkça güçleri azalıyor. Ve bazen özel bakıma muhtaç kalabiliyor anne ve babalarımız.
0: Burada sözünü kesmek durumunda kalacağım. Özür dilerim. Aslında evet, bize bakıyorlar, doyuruyorlar, teşvik ediyorlar ama bu konuda ilgili olmayan anne babalar da olabilir.
1: Tabii ki.
0: Hani şu an dinleyicilerimiz, benim annem, babam hiç benimle ilgilenmedi, bana sevgi bile göstermedi. Aslında en büyük tanığım sensin. Yani senin tanıklığında, hani annenden bahsettiğin zaman hiç bunu unutmuyorum. Annen hani doyurmuş olabilir ama sana hiç sevgi göstermediğini hep söyledin. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Ama bir şey demiştin, dedin ki bugün Tanrı'nın sevgisi sayesinde bana sevgi göstermemesine rağmen bugün anneme sevgi gösteriyorum.
1: Ve bu şekilde öğrendi bana nasıl sevgi göstermesi gerektiğini.
0: Yani şunu demek istiyorum. Annelerimiz ya da babalarımız bizi büyüttüler ama sevgi göstermeseler de biz her şeye rağmen, senin de örnek kendini gösterdiğin gibi, her şeye rağmen onları saymalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Belki sevmiyoruz annemizi babamızı.
1: Ama bu saygı duymayacağız demek değil.
0: Kesinlikle. En azından saygı gösterelim.
1: Bununla sorumluyuz. Problemlerimiz olabilir anne ve babalarımızla ama onlara saygı duymak zorundayız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Umut Kadınları programına sizlerden pek çok istek geldi sevgili dostlar. Yani yaşlı aile bireylerine bakan dinleyicilerimiz olduğunu bize yazdı sevgili dinleyicilerimiz ve bizden bu konuyla ilgili yararlı bilgiler istediler. Bizler de bu konuları hem sizler için araştırdık, hem bizler inanılmaz öğrendik, zevk aldık, mutlu olduk. Biraz daha büyüdük, biraz daha gerçekten sizlerle aslında beraber büyüyoruz, öğreniyoruz ve değişiyoruz. Ve bu konuları sizlerle paylaşacağız. Ayrıca ev hemşiresi bir arkadaşımız var. Evdeki insanlara bakım nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, belki annesi babası yatalak olan sevgili dinleyicilerimiz var. Onlar için de umuyoruz ki çok yararlı bilgiler olacak. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.
0: Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet, düşündüğümüz zaman aslında dünya üzerinde yaşlı anne ve babasına ya da hasta bir aile bireyini evde bakan pek çok kadın var. Hı hı. Bunlardan biri de benim annem. Anneanneme bakıyor şu anda ve birisi de sensin Semire. Sen de annen yaşlı sayılır, ona bakıyorsun. Hı hı. Gerçi hamdolsun ki bizimkiler ayakta ve çok kendi şükür. İşlerini evet kendileri halledebiliyorlar. Ama evde olup kendi işini halledemeyen ve başkalarına muhtaç şekilde yaşayan çok fazla yaşlı insanlarımız var.
1: Maalesef.
0: Sizin de evinizde bakmakla yükümlü olduğunuz ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan

0: ve sonra ayağa kalkmasını isteyebiliriz ve bu şekilde ona yardımcı olarak tabii ki. Bu hareket bacaklarındaki kan dolaşımını hızlandırır. Çünkü biliyoruz ki bizler hareketsiz kaldıkça vücudumuzdaki kan dolaşımı yavaşlar ve zor olur bizler için. O yüzden vücudundaki kan dolaşımının hızlanması için yürüyebiliyorsa ayağa kalkmasına yardımcı olmalı. Onu biraz da yürütmeliyiz diye düşünüyorum. Kişi eğer yatalaksa birkaç saatte bir vücudunu böyle yavaş bir şekilde öbür tarafa döndürmek önemlidir. Hep aynı şekilde yatması çok sağlıklı değildir. Böylelikle sürekli yatmaktan kaynaklanan yaraların da önüne geçilmiş olur. Çünkü eğer insanlar gerçekten sabit bir şekilde aynı şekilde yatmaya devam ederlerse belli bir zaman sonra vücudunda yaralar oluşuyor. O yüzden o hastayı sık sık çevirmek önemliymiş. Hem yaptığımız araştırmalarda bunu gördük hem de ev hemşiresi olan arkadaşımızdan edindiğimiz bilgiler bunlar. Ve bu tür yaralar çok acı verir. Yakınlarımızın böyle acı çekmesini kesinlikle hiçbirimiz istemeyiz diye düşünüyorum.
1: Evet, bu durumda olan teyzelerimize gerçekten Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Amin. Ve bakan kişilere de Allah sabır versin ve güç versin. Amin. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanlar yaşlandıkça duyularını kaybetmeye başlıyorlar. Hı-hı. Görme duyuları, işitme, tat alma ve koku Hı-hı. alma duyuları zorlaşmaktadır.
0: Evet.
1: Bu yüzden verdiğimiz yemeğin ne kadar sıcak olduğuna ve baharatlara da tabii ki Hı-hı. dikkat etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü kimse herhalde baktığımız kişinin ağzının yanmasını elbette istemez.
0: Kesinlikle.
1: Eğer ayrıca takma protez diş kullanıyorsa Hı-hı. bu çok daha güç onlar için. Yemekten önce dişlerini taktığına emin olmalıyız.
0: Evet, yoksa yemekte zorlanabilirler.
1: Evet, gerçekten Allah yardımcıları olsun diyorum.
0: Amin.
1: Hemşire olan arkadaşımız bizlere ayrıca kişinin temiz tutulmasının da çok önemli olduğunu söyledi. Yıkanmak kişisel hijyenin en önemli parçası olduğunu belirtmişti hemşire arkadaşımız. Ve yıkanmak kişiyi rahatlattığı gibi sağlıklı kalmasına da yardımcı olur. Baktığınız kişiyi nasıl yıkayacağınızı önceden kararlaştırmalısınız sevgili dinleyici. Eğer hasta veya güçsüzse kendini rahat hissettiği bir ortamda yıkanması daha doğru olur. Evet Semih, yaşlıların çoğu dengesini kaybetmekten gerçekten çok korkuyorlar ve bu yüzden yıkanma işlemi için hem emniyetli hem de hoş bir ortam ayarlamamız iyi olacaktır onlar için. Biliyorsun konumuz aslında saygı göstermekten konuyu açtık ve günümüz gençlerin de bu konuda zorlandıklarını aslında hiç saygı göstermiyorlar birçoğu. Ama şimdi okuduğumuz bu bölümde de sadece saygı göstermek değil,
0: tabii
1: onların
0: ki
1: ihtiyaçlarını karşılayabilmek çok önemli.
0: Tabii ki. Ya ayrıca yaşlı veya hasta birine bakmanın sadece yemek vermek ve yıkanmaktan ibaret olmadığını da unutmamamız gerekiyor. Sevgiyle dolu yumuşak bir yaklaşım da çok önemli. Bedenin yaşlanması ve gittikçe güçsüz olması insan için çok korkutucu bir deneyimdir. Birçoğumuz her ihtiyacımızı yardım almadan kendimiz karşılıyoruz ve gündelik işlerimizi tek başımıza yapabiliyoruz. Ama yaşlandıkça ve gücümüz azaldıkça adımlarımız bile dengesizleşebilir. Basit şeyleri hatırlayamaz oluruz. En basit işleri bile bir başkasına yaptırmamız gerekebilir. Bu yüzden baktığımız kişinin duygularını önemsemeli ve onun için hoş bir ortam yaratmaya çalışmalıyız. Onunla tane tane ve yavaş konuşmalıyız. Hı hı. Mesela benim annemin işitme kaybı var. Onunla konuşurken bağırmamaya özen gösteriyorum. Bağırmam çünkü onun hem üzüyor hem onu taşıyamadığımı hissettiriyor ona ve kendini kötü hissediyor. Yani onunla bağırarak konuşmam durumu iyileştirmiyor.
1: Hı hı.
0: Yaşlı insanların kafasının karışması ve unutkan olması çok doğal. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Öncelikle kendime söylüyorum tabii ki.
1: Çok çabuk onlara karşı sinirlenebiliyoruz hı hı. anlamadıkları için. Hı
0: hı. Kesinlikle.
1: Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu.
0: Evet. Ve eğer baktığımız kişinin gittikçe daha fazla şaşkın ve sinirli olduğunu görürsek, çevresinde tanıdık şeylerin olması onu bir ölçü rahatlatacaktır. Yani aile fotoğraflarını ona gösterebiliriz, onunla bu şekilde konuşabiliriz veya geçmiş anılarını onun bize anlatmasını isteyebiliriz, müzik çalabiliriz ya da sevdiği bir şarkıyı mırıldanabiliriz. Mesela benim annem bir tane şarkı bilir ve o kadar zevk alır ki eğer keyfi yerindeyse başlar kendi kendine söylenmeye, bana bile söyler, durup durup bana söyler. Çünkü mutlu oluyor ve geçmişi hatırlatıyor ona. Yaşlıların çoğu ilaçlarını aynı saatte almayı unutabilir ki benim annem asla unutmaz. O kadar dakiktir ki her yemekten sonra ilaç poşetini alır ve hepsini tak tak tak tak hiç şaşırmadan içmeye başlar. Ama herkes böyle olacak diye bir şey yok. Yaşlıların çoğu ilaçlarını aynı saatte almayı unutabilir.

0: Bu yüzden ilaçların gerekli dozda ve saatte almalarına özen göstermeli ve onlara bizler saygıyla, sevgiyle hatırlatmalıyız.
1: Aslında konuşmamızı hasta ve yaşlı bakanların sağlığıyla ilgili birkaç sözle bitirmek istiyorum ben de.
0: Lütfen.
1: Evet, hasta ve yaşlı bakanların sağlıklı kalması da çok önemli.
0: Ya.
1: Yani zira baktıkları kişinin sağlığı bir bakıma onların elindedir. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye ve yeterince dinlenmeye umarım dikkat edersiniz. Belki fırsat bulabilirseniz tabii. Tanıdık kişilerden yardım isteyin. Bir an için sizin dinlenmeniz için sizin yerinize baksınlar,
0: evet,
1: umuyoruz. Kısa süreli ne bile olsa bu ev ortamından uzaklaşırsanız inanıyoruz ki kafanızı dinlendirirsiniz. O zaman kime bakıyorsanız onlara daha huzurla, daha sevinçle bakma gücünüze sahip olursunuz diye düşünüyoruz. Mümkünse kendinize zaman ayırın. Bu gerçekten sizin için iyi gelecek. Dilerim ki bu konuşmamız hem sizin hem de baktığınız kişiler için yararlı olur. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, bugün programımızın ilk bölümünde yaşlı ve ilgiye muhtaç olan sevdiklerimizin bakımıyla ilgili yararlı bilgiler edindik ve bunları sizlerle sevinçle paylaştık. Bakım, sevdiğimiz kişiye saygı göstermenin en uygulanabilir yoludur. Yaşlı veya güçsüz olanların sağlıklı ve temiz kalmasına, onların duygularını incitmeden yardımcı oluruz. Saygı göstermenin tabii ki diğer yolları da vardır. Sizin aklınıza bir tane geliyor mu? Serap arkadaşım özellikle yaşlı anne babalarımıza saygı gösterilmesi konusunu düşünmüş ve düşüncelerini kaleme almış. Şimdi onları bizimle paylaşacak. Değil mi Serap'cığım?
1: Evet, mümkünse teşekkür ediyorum Semire'cim. Evet, bugün anne ve babalarımıza saygı göstermeyi ele alırken yapmak istediğim 3 şey var. Bunlar kendi deneyimlerinden bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca Poppy Smith'in Bu Kadar Yaşlı Olmayacak Kadar Gencim adlı kitabından çok değerli bilgiler aktarmak istiyorum sizlere. Bunların yanı sıra kutsal kitaptan bazı alıntılar da yapacağız. Evet, anne babaya saygı göstermek ne anlama gelir? Bu soruyla başlamak istiyorum. Bu buyruk kutsal kitapta yaşama dair diğer çok önemli buyrukların eşliğinde verilmiştir. Yeni Antlaşmanın ilk 3 kısmında Matta, Luka ve Markus kısımlarında yer almaktadır. Sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapması gerektiğini İsa'ya soran genç ve zengin adamın öyküsüne yer verilir burada. İsa ona buyrukları yerine getirmesi gerektiğini söyler. Matta 19. bölüm ve 19. ayette şöyle yazılıdır: "Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin." Eski antlaşmada Süleyman'ın özdeşlerinde de 23. bölüm 22. ayette de şöyle yazılıdır: "Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver, yaşlandığı zaman anneni hor görme" diye yazılıdır. Tanrı sözünde yer alan bu bildiriler bizi annemize ve babamıza nasıl saygı göstermemiz gerektiği konusuna götürür. Benim için bunun anlamı onlara saygı göstermenin yanı sıra onların evinde ve onların himayesinde yaşarken gelecekte bir gün yaşlandıkları ve güçten düşecekleri zaman onları bakma sorumluluğumuz olduğunun bilincine varılması gerekir. Bir kadın orta yaşlara geldiğinde kendisini büyüyen çocukları ve yaşlanan ebeveynleri arasında bir anlamda sıkışmış hissedebilir. Bu kolay bir dönem değildir tabii ki. Sadakati de bölünebilir. Annesine ve babasına bakmaya daha fazla zaman harcamayı seçebilir. Bununla birlikte ailesini ihmal ettiğini de düşünebilir. Ya da anne babasına bakacak zaman bulamaz ve bu yüzden kendisini suçlu hisseder. Böyle bir süreç yaşayanların hazırlıklı olması çok önemli. Kendinize bazı zor sorular sormanız gerekebilir. Örneğin, Tanrı'nın size anne ve babanıza saygı gösterme fırsatı vermesi hakkında neler hissedersiniz? Ve anne ve babanıza bakarken aynı zamanda kendi ailenizle nasıl ilgileneceksiniz? Ve başka bir soru, anne babanız size daha da bağımlı olursa onların öz saygılarını korumak için neler yapabilirsiniz?
0: Anneniz ve babanıza olan yaklaşımınızda çocuklarınıza nasıl bir örnek veriyor olacaksınız? Onların da size aynı şekilde davranmasını ister miydiniz? Eğer anne ve babalarınızın yaşamına daha yakın katılmanız söz konusu olacaksa, onlarla aranızda yıkılması gereken bazı duvarlar var mı? Ebeveynlerimize olan bağlılığınız ve sorumluluk anlayışınız ne olursa olsun, bu süreçte neler beklemeniz ve neler yapmanız gerektiğini bilmeniz çok önemlidir. Gelecekte sizi bekleyen zorluklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hazırlıklı olmanın yolları hakkında Poppy Smith'in kitabından alıntı yapmak istiyoruz. Öncelikle onlarla empati kurmak çok önemli. Empatinin sözlük anlamı, diğerlerinin duygularına ve düşüncelerine onların bakış açısından ortak olmaktır. Anne veya babanızın neler yaşadığını duyumsamaya çalışın. Onlara gözetime muhtaç çocuk muamelesi kesinlikle yapmayın.
1: Evet, bu çok önemli ve ikinci olarak da eğer mümkünse bu durum oluşmadan önce bazı adımlar atalım. Mesela ebeveynlerinize eğer kendi kendilerine idare edemeyecek duruma gelirlerse neler yapmanızı istediklerini sorun. Bu zor bir konudur tabii. Kolaylaştırmak için kendiniz olsaydınız neler yapılmasını isterdiniz? Bunu konuşabilirsiniz. Söz konusu siz olunca daha rahat konuşabilirler tabii. Ebeveynlerinizin onlara olan sevginizden emin olmasını sağlayın. Ayrıca işlerini burnunuza sokmak ve yaşamlarını kontrol etmek gibi bir niyetiniz olmadığını anlamalarını sağlayın.
0: Yaşamlarınızda öyle bir zaman gelir ki sevgili dostlar, anne ve babalarımızla yer değişikliği yaparız. Onları çocuklarımız gibi bakmak sorumluluğu artık bize geçmiştir. Eğer bu süreci yaşıyorsak bunun ne demek olduğunu çok iyi anlayacağınıza eminim. Geçmişte onlar bize bakmıştır ama yaşlandıklarında onlar çocuğumuz ya. Belki de biz onların annesi olacağız. Öyle değil mi Serap?
1: Öyle de olmakta aslında. Şimdi anneanneme bakıyorum da gerçekten onun emeği benim üzerimde çok aslında. Anneme bakıyorum. Annem de anneannemle aslında çok zor zaman ilişki kurabiliyorlar. Çünkü bütün bu saydıklarımız işte yaşından dolayı, yaşlılığından dolayı anlamakta artık her şeyi çok zorlanıyor. Ve annemin de bazı zamanlarda yorgunluğundan zorlanıyor açıkçası bakmaktan. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var ve biz o zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Kesinlikle. Ve şunu da biliyoruz ki kadınlar bu yükün daha fazla altındadırlar. Kadınlar çocuklara bakar, kadınlar hastalara bakar, yaşlara bakar ve acı çekenlere bakar ve erkeklerin aynı şeyleri yapamadıklarını ya da daha az yaptıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii ki yapabilen erkeklerimiz var ama kadının şefkatli sesinin ve dokunuşunun rahatlatıcı ve avutucu bir özelliği var. Öyle değil mi? Erkeklerde olmayan ama kadının daha şefkatli, merhametli bir yüreği olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, eğer siz de sürekli olarak birisine bakmak zorundaysanız sevgili dostlar, bunun çok yorucu bir iş olduğunun biz de farkındayız. Ama bu aynı zamanda size verilmiş bir ayrıcalıktır.
0: Kesinlikle.
1: Tanrı o kişiye bakmanız, onun her türlü ihtiyacıyla ilgilenerek ona saygı göstermeniz için size güç verecektir.
0: O yüzden sakın pes etmeyin. Yüzünüzde daima gülümseme olsun. Bu çok kolay bir şey demiyoruz tabii ki. Ama bazı durumlar vardır ki bizim için o anda büyük bir zorluk ve fedakarlık gerektirir. Ve sonucunda bizler güçleniriz. Bu bizleri güçlendirir. Deneyim kazandırır ve bizi etrafımızdaki diğer insanlara, bu kişiler arkadaşlarımız da olabilir, akrabalarımız da olabilir, onlara karşı iyi birer örnek oluşturmamıza yardım eder.
1: Evet, güzel bir konu aslında. Kendimin de çok sık uygulamam gereken bir konu. Eğer ben de anneme babama saygı gösterirsem, anneanneme saygı gösterirsem ve onun ihtiyaçlarıyla ilgilenirsem biliyorum ki çocuklarımın da bu aynı ilgiyi bana göstereceğine inanıyorum.
0: Yani Tanrı sözünde ne der? Size nasıl davranılmasını istiyorsanız
1: siz de onlara öyle davranın.
0: Ektiğinizi biçeceksiniz der. Kesinlikle. Ve bunun gibi birçok ayetler var aslında bize ileride ekersek nelerle karşılaşacağımızı gösteren birçok ayetler var.
1: Semire, saate bakıyorum. Sanırım süremizin sonuna gelmişiz.
0: Evet, her zamanki gibi kendimizi kaptırdık gidiyoruz ama
1: eğer yine bizimle mektuplaşmak isterseniz ve paylaşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın. Tekrar istersen e-mail adresimizi verelim.
0: Adreslerimizi veriyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak, yüreğinizi dökmek isterseniz posta kutusu 534350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Evet, bütün hafta boyunca size esenlik ve sabır, güç diliyoruz.
0: Evet.
1: Ve acil şifalar diliyoruz Tanrı'dan.
0: Rabbin esenliği sizlerle olsun.
1: Hoşça kalın.
0: Esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light. 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Nüfusun yarısından fazlasının evliliği sallantıdadır. Yıkılan evlilikler ardlarında acı, keder ve yaralı ilişkiler bırakıyor. Evliliğin yürümesiyle ilgili olarak Tanrı sözü çok şey söyler. Bugün evliliğimizde çok büyük bir fark yaratabilecek bazı yönergelere bakacağız. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz Efesliler bölümünden Bu İşin Şakası Yok üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
3: Efesliler 5. bölümü açalım. Evlendiğimiz zaman kendimize adadığımız sevgi türünün 3 özelliğinden söz edeceğim. Sonra size 5 evlilik ilkesi vermek istiyorum. Bu ilkelerin bazılarınızı boşanmaktan kurtaracağına, sevgisiz bir evliliği olanların yeniden başlamasına yardımcı olacağını umut ediyorum. Hızlıca 3 özelliği vermek istiyorum. Dün bu metne bakarken buradan birkaç vaazın çıkabileceğini fark ettim. Ben şimdi buradan sevginin 3 özelliğini seçip bunları yorumlayacağım. Efesliler 5. bölüm 25. ayetten başlayalım. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Burada duracağım. Kocalar, karılarınızı Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevin. İsa bizi nasıl sevdi? Kutsal kitap biz onun düşmanlarıyken bizi sevdiğini söylüyor. İsa bizim için öldüğünde sevilmeden bizi sevmenin ne demek olduğunu biliyordu. Birçok kadın içlerinden kocamın benim için ölmesini beklemiyorum. Bu çok düşük bir olasılık. Ama bana temizlikte yardım etseydi ne güzel olurdu diyor. Bu örneği verdim çünkü Rebecca'ya temizlikte yardım ederim. Suçlu çıkamayacağım bir örnek vermek istedim. Kutsal kitabın söylediği budur. Kocalar, karılarınızı Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevin. Sevgili kadınlar, sevgisiz bir evliliğiniz varsa İsa'nın sevgisi gibi bir sevgiyi yaşamak ve Tanrı'nın evliliğinizi size Tanrı sevgisini öğrettiği bir laboratuvar olarak kullanabileceği bir yerde olduğunuzu bilin. İsa'yla Samiriyeli kadını düşünüyorum. 5 kere evlenmişti. Şu anda birlikte yaşadığı adam kocası değildi. İsa kadına eğer ona iman ederse içinde sonsuz yaşam pınarı bulacağını söyledi. İsa eğer Tanrı'ya taparsan pek çok başarısız evliliğin olduğu halde ve şu anda birlikte yaşadığın adam Tanrı'yı izlemen için seni teşvik etmese de Tanrı'nın listesinde birinci sırada olacaksın dedi. Kadınlara sesleniyorum. Tanrı'nın ailesine katılın. Hayat çok zor olsa da pes etmeyin. Yapmanız gereken ilk şey sevgisiz bir ilişkide bile karşımızdakini sevmemizi sağlayan bir sevgiye sahip olduğumuzun farkına varmaktır. Bu hiç gerçekçi değil diyebilirsin. Evet, gerçekçi değil ama ya Tanrı lütfunu yaşamına dökerse? Ya Tanrı yüreğinde mucizeler yapmaya başlarsa? Tanrı'nın insan yüreğinde yapabilecekleri hiçbir zaman hafife alınmamalıdır. Atman gereken adımlar üzerinde konuşurken bu daha anlaşılır bir hale gelecek. O halde öncelikle fedakar olmalıyız. İkincisi, ilişkilerimizde pak olmalıyız. Şunu fark edeceksin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Kocalar, bu Tanrı'nın kutsal sözüdür. Eşlerimizin suyla yıkanıp tanrısal sözle temizlenerek kutsal kılınmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Bana göre kutsal kitaptaki en açık referanslardan biri evdeki ruhsal önderlikten kocaların sorumlu olduğu gerçeğidir. Daha önceki mesajlarımızda bundan söz etmiştik. Bu imkansız, ben kutsal kitap uzmanı değilim, ben kutsal kitap öğretmeni değilim diyebilirsin. Tanrı sözünü okuyabiliyor musun? Eşinle birlikte dua edebilir misin? Evin ruhsal önderi olarak onu teşvik edebilir misin? Mutlu bir evlilik istiyorsak, başka kimseyle tensel bağlılıkların olmadığı pak bir sevgiye sahip olmamız gerekir. Ama sana sormak istiyorum. Karın beyaz dizi kitapları okuyorsa, sen de pornografiye bakıyorsan, Tanrı'nın pak sevgisini nasıl yaşayacaksınız? Bu mümkün değildir. Biraz sonra bunun üzerinde konuşacağız. Dolayısıyla ikincisi pak bir ilişkimiz olmalıdır. Üçüncüsü eşine saygı göstermelisin. Kocalar, kutsal kitap 31. ayette şöyle der. Bunun için adam annesinin babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kilise ile ilgili olarak söylüyorum. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin der. Bırakmalı ve bağlanmalısın. Konuştuğum birçok eş, kocam önce annesini aramadan hiçbir önemli karar vermez diyor. Bunun eşini değersizleştirdiğinin farkında mısın? Anne babandan ruhsal ve duygusal olarak ayrılmaman ona kendini nasıl hissettiriyor, farkında mısın? Yaşam deneyiminde, ailenle hatta çocuklarınla olan ilişkilerinde ve mesleğinde ilk sırada olmadığını bilmek ona kendini nasıl hissettiriyor, farkında mısın? 1. Petrus 3. bölüm 7. ayette şöyle der. Bunun gibi ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Pastör, ben uzun zaman önce Tanrı'dan da dua etmekten de vazgeçtim diyebilirsin. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçısı olarak eşine saygı göstermiyor, kaçırdığım ifade buydu, ona anlayışla davranmıyor olabilir misin? Karına böyle mi davranıyorsun? Eğer böyle davranıyorsan, kutsal kitap dualarına engel çıkmasının ve dualarının cevaplanmamasının nedeninin bu olabileceğini söylüyor. Eşine saygı gösterecek misin? Ona saygı duyduğunu bilmesini sağlayabilir misin? Yüreğinin ona ait olduğunu bilmesini sağlayabilir misin? Ona bu dünyada Tanrı'dan sonra ilk sırada olduğunu hissettirebilir misin? Şimdi sizinle 5 ilke paylaşmak istiyorum. Yıllar önce evlilik danışmanlığı yapıyordum. Ben artık yapmıyorum çünkü çalışanlarım bu konuda benden çok daha iyiler. Dün akşamüstü bu mesajı düşünüyordum ve Rab şu anda uygulaman gereken bazı pratik ilkeleri yüreğime koydu. Nasıl bir evliliğin olduğu önemli değil. Bu ilkeler işine yarayacak. Yüreğini bu ilkelere açar mısın? Boşanmayı planlayanlar, boşanmayı umanlar ya da kendi kendine yanlış kişiyle evlendim diyenler, tekrar vurgulamama izin verin. Evli olduğun kişi şu anda Tanrı'nın senin için istediği kişidir. Şu anda olman gereken yerdesin. Şimdi ilkelere geçelim. Dün akşamüstü yazdığım ilkelerin ilki Tanrı'nın görkemi ilkesidir. Evliliğinde acı çekiyorsan sorman gereken ilk soru bu acıdan nasıl kurtulabilirim değildir. Sorman gereken ilk soru hiçbir yere gitmiyormuş gibi görünen bu zor ilişkide Tanrı'yı nasıl yüceltebilirim olmalıdır. Sorulması gereken ilk soru budur. Yani aslında evliliğini Tanrı'ya vererek işe başlıyorsun. Onun görkemini kendi mutluluğundan, içinde bulunduğun durumdan üstün tutuyorsun ve önce Tanrı'nın görkemini arzu ediyorsun. Evliliğini Tanrı'ya teslim etmekle dua etmek arasında büyük bir fark olduğunu vurgulamak isterim. Onun için dua ediyorum ya da bu durum için dua ediyorum diyen insanlarla sürekli karşılaşıyorum. Dua etmek iyidir. Dua etmeni istiyoruz. Tanrı dua etmemiz için bizi çaresiz bırakır. Ama bazen hiç iman etmeden de dua ederiz. Kendi yaşamımda şunu keşfettim. Bir şeyi Tanrı'ya teslim ettiğimde bazen bu şeyi Tanrı'ya teslim etmek çok zor oluyor. Çünkü artık durumu değiştiremeyeceğimi bilirim. Artık benim elimde olmadığını bilirim. Tanrı'ya teslim etmenin çok zor olduğunu fark ederim. Neden? Çünkü artık bu meselenin benim değil Tanrı'nın elinde olduğuna inanmak için imana ihtiyacım vardır. Kendini ve evliliğini Tanrı'ya teslim etmek budur. Üstelik pratik olarak bu öcü almak için yaşayamayacağımız anlamına gelir. Öğrenmemiz gereken önemli derslerden biri de bize karşı günah işlendiğinde buna günah işleyerek karşılık vermemektir. Burada Davut örneğini kullanacağım. Saul, Davut'a mızrağını fırlattığında, "O mızrağı bana mı fırlattın? Al işte ben de sana benimkini fırlatıyorum," demedi. Davut böyle bir şey yapmadı. İntikam almadı. Sen de intikam alma. Neden? Rab öç benimdir, karşılığını ben vereceğim der. Evliliğini Tanrı'ya teslim ettiysen bu artık onun sorumluluğudur. Çünkü önemli olan tek şey onun görkemidir. Günün sonunda başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Tanrı'nın görkemi ilkesi budur. İkinci ilke kendi kendini inceleme ilkesidir. Yaralarla dolu bir kültürde yaşıyoruz. Herkes yara bere içinde ve tabii ki bunun nedeni yıkılan yuvalar, istismar, cinsel ahlaksızlık ve liste oldukça uzundur. Bu yaraların çok ciddi olduğunu kabul ediyorum. Bu yaraların bir sonucu olarak insanlar evliliklerine her türlü sorunu, daha önce söz ettiğimiz baş etmek istemedikleri her türlü yükü getirirler. Baş etmek istememelerinin nedeni şöyle düşünmeleridir. Bana nasıl davranıldığını göz önünde bulundurursak, kocama kızmakta son derece haklıyım. Ondan her türlü şefkati beklemek de benim hakkım. Onu kıskanmakta sonuna kadar haklıyım. Ve bu böyle sürüp gider. Bu yaralara sahip olan insanlar aslında şunu söylüyor. Yaramı iyileştirmeni istiyorum. Seninle bunun için evlendim. Arkadaşlar, biz birçok insanın evliliğe gerçekçi olmayan beklentilerle girdiğini düşünüyoruz. Bazıları yalnızca Tanrı'nın yapabileceği bir şeyi evlilikten bekler. Bütünlüğü, esenlik duygusunu, bağışlama duygusunu ve bağışlayabilme becerisini yalnızca Tanrı sağlayabilir. Bu da evliliklerimizde çok önemli bir rol oynar. Dinlediğiniz mesaj, her türlü konuyu ele aldığımız, ailemiz için verdiğimiz mücadele adlı daha geniş bir dizinin parçasıdır. İhtiyaç duyduğumuzda Tanrı'nın dönüştürücü gücünün bize ulaşabileceğine inanıyoruz. Tanrı'nın kutsal sözüne dayanarak çiftler için dua ettik, çocuklar için dua ettik, mesajların dönüştürücü olması için dua ettik.

10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele dizisinin Bu İşin Şakası Yok adlı son mesajını bugün devam ettik. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında boşanmanın eşiğinden dönmek üzerinde konuşacağız. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hayatınızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapısını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Hı-hı. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlere liderlikten bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Tabii ki de liderlik dendiği zaman bunun bir sürü eğitimi var. Biz de farkındayız. Ayrıca neyi yönettiğinizle alakalı olarak daha alt eğitimleri de var. İşte eğitim yönetimi, şu yönetimi, bu yönetimi. Ama biz genel olarak bir liderde bulunması gereken özelliklerden ve bunun nasıl ilerlediğinden vesaire bahsedeceğiz. Ama tabii her zamanki gibi girişte bir e-posta adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konular varsa aklınızda yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyorum, her bölümde. Neden 369? Sadece sayıları sevdiğimiz için.
1: Evet.
0: Biliyoruz, farkındayız. E-mail adresimiz biraz zor oldu ama 369'u da oraya koymazsak olmazdı. Evet Gamzacığım, senin her seferinde çok güzel girişlerin oluyor. Hı-hı. Şöyle bir konuyu toparlayarak bir giriş yaparsan.
1: Tabii. Daha önceki bölümlerde drama derslerinden ve ekip çalışması etkinliklerinden söz ederken bazı kişilerin doğal olarak liderlik vasfına sahip olduğundan söz etmiştik. Hangi topluluğa katılırsak katılalım, nasıl bir işte çalışırsak çalışalım. Bazı kişilerin bir şekilde ortamı böyle domine ettiğini görürüz.
0: Hı hı.
1: Bugün bir de olması gereken temel özellikler hakkında biraz konuşacağız.
0: Hı hı. Evet.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun, bazen bir ortama giriyorum, böyle bir bakıyorum. Birisi nereye giderse diğerleri de oraya gidiyor. Genelde bazı ortamlarda şey fark ediyorum. Mesela kalabalık bir ortam ve oradan çıktınız bir toplantıdan falan. Bazı kişiler, yani oradakilerin çoğunluğu, belirli bir grup diyeyim, bir kişiyi takip ediyor. Yani mesela o kişi istemese de takip edilmek, o diyelim ki bir restorana yemek yemeye gidiyor ya da kahve içmeye gidiyor ya da başka bir şey. Pıt pıt pıt böyle ördekler, hani böyle yavruları ailesini takip ediyor ya. Bir bakıyorsunuz mesela birisi dışarı çıkmış, millet de onun peşinden ama hani o kişi merhaba beni takip edin, hemen gelin arkamdan falan gibi bir şey demiyor. Doğal olarak birden takip ediliyor.
1: Evet.
0: Sadece.
1: Hı hı.
0: Öncelikle
1: doğru,
0: ben bir
1: şekilde oluşuyor.
0: Kelimenin köküne değinmek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani liderlik diyoruz, bir de yöneticilik diyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ben biraz dil bilim takıntılı birisi olduğum için,
1: hı hı,
0: lider lead'den geliyor. Yani lead dediğimiz şey bir şeyi hani öncülük etmektir. Hani
1: evet,
0: lead dediğim zaman ben birisi gider bir şeyler yapar, millet de onun peşinden gider olarak algılıyorum. Yani bir tık daha, nasıl diyeyim, demokratik bir şey. Yönetici deyince, yönetmek deyince bizim aklımıza genelde sen şunu yap, sen bunu yap, sen arkana dönme falan gibi daha buyurgan bir imge uyanıyor benim zihnimde. Bu gerçekten aslında liderlik kavramının çağlar boyuncaki gelişimini de anlatan bir şey birazcık. Çünkü eskiden daha patronluk modayken diyeyim, daha revaçtayken, şimdi artık günümüzde daha demokratik liderler daha gündemde. Neden? Çünkü niye her şeyi tek kişiye bağlayalım? Başka başka kişilerin çok daha gelişmiş özelliklerini bir araya getirmek varken niye sadece tek kişinin iradesiyle sınırlayalım her şeyi? O yüzden de efendim yönetmek derken İşte aşağıda gördüğümüz birilerini hani yönetiyor oluyoruz ama normalde lider dediğimiz, diyelim bir koşu ekibindeyiz. Önde pace'i bilerek, yani tempoyu bilerek koşan kişimiz bizim liderimiz oluyor. O da koşuyor değil mi? O durup da sen şöyle koş, sen böyle koş demiyor. Bu temel farklara da değineceğiz ama Gamze'nin her zamanki gibi çılgın soruları var. Onun öncesinde Gamze'cim, sen böyle hiç liderlik yapmak zorunda kaldın mı?
1: Liderlik derken öğretmenlik sürecini belki örnek verebilirim. Bu süreçte öğrencilerle keyifli bir zaman geçiriyordum. Onlar da bundan keyif alıyorlardı. Yani özellikle tabii ki yapmıyorsunuz, öğretmen olarak gelişen bir süreç olduğu için keyifliydi. Yani hani hem öğreniyorlardı hem bir yandan güzel bir zaman geçiyordu derslerde. Hı-hı. Ben mutluydum ama umarım onlar da mutlulardı. Yani öyle görünüyorlardı
0: mutlulardı,
1: en azından.
0: Canım mutlulardı.
1: Evet.
0: Gamze okuldan ayrılacağı zaman öğrenciler çok üzüldü. Evet. Yani sevilen bir öğretmen olmak çok güzel değil
1: evet,
0: mi Gamze'nin?
1: Evet, kesinlikle onları çok seviyorum.
0: Bu noktada şundan da bahsetmek lazım. Lider ya da yönetici neden lazım? Çünkü genelde aksi takdirde biliyorsunuz her şey çok kaotikleşiyor. Her şeye bir lider koymak bazen gerekmeyebilir. Ama doğal olarak mesela sınıf yönetimi neden var? Çünkü bırakırsak eğer hiçbir şey yönetmezsek çocuklar kendilerine disipline edip orada bir şeyler öğrenmeye ya da bir şeyler üretmeye kendilerini güdüleyebilecek, motive edecek durumda değiller. Ve orada bir sınıf yönetimi dediğimiz şey aslında eskiden öğretmenlerin, bizim öğretmenlerimiz biraz daha sertti. Hocam kusura bakmayın lütfen yani.
1: Ama çok seviyoruz onları,
0: evet,
1: gerçekten.
0: Çok seviyoruz, gerçekten.
1: Kesinlikle,
0: çok seviyoruz.
1: Yani bizim
0: yıllar
1: için
0: geçti.
1: Çok güzel, çok yani örnek liderlerdi onlar bizim için.
0: Eskiden biraz daha böyle sertti tavır. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey sadece onları öğrenmek, yani hatta öğrenmeyi istemeye yönlendirmek. Hı hı. O zaman kendileri o şekilde güdülendikleri zaman bir şekilde şimdi eğleneceğiz. Bu resmi yapmaya başladığımızda ya da işte bu oyunu sahneye koymaya başladığımızda eğleneceğiz. O yüzden öğrenelim isteği uyandırıyoruz sadece. Yoksa sen sus, sen şunu yap falan gibi bir halimiz yok. O yüzden aslında bu yöneticilik ya da liderlik kavramı değiştikçe öğretmenlik ve sınıf yönetimi de değişti aslında. Hmm. Biraz daha sanki insancıl mı diyeyim ya da daha demokratik, daha şefkatli bir hale geldi. O da gerçekten bana çok güzel geliyor. Ve aynı zamanda da birilerinin bir şey yapmasına izin vermek ve bunu yaparken de yani o kişilerin yeteneklerini parlatmak. İlla ben ön plana çıkmalıyım değil de biz beraber ne kadar büyük işler yapabiliriz. Bunu anlamak yeni liderlik anlayışında çok önemli. Çünkü ben sınırlıyım. Benim aklıma belki ne bileyim 5 yaratıcı fikir gelir. Diyelim ki bazen ben diyorum ki ay bu ne kötü bir fikir ya. Ama aslında ortaya çıktığında, uygulandığında o fikir çok iyi olabilir.
1: Evet.
0: Evet Gamze'nin çılgın sorularına geçelim hadi bakalım.
1: Evet. Sence sen doğal bir lider misin?
0: Evet. Diyebilirim doğal bir liderim diye. Şimdi düşünüyorum. Lider olmak isteyen bir lider miyim? Hayır. Hani bana deseniz ki bir ekipte yaratıcı departmanda çalışacak biri mi olmak istersin? Yoksa hani bu kreatif departmanlar oluyor ya. Yoksa hani şöyle şöyle bir yönetici mi? Yönetici olmak istemem. Çünkü bürokrasiden, böyle kağıt işlerinden vesaire hoşlanmıyorum. Ama doğal olarak bir yöneticiliğimiz var. Buradan şunu çıkarabiliriz. Yönetim yetisi olan herkes bizim anladığımız anlamda plaza yöneticisi olmak zorunda değil. Farklı şekillerde de kullanılabiliyor. Hadi bir ara verelim ondan sonra
1: evet,
0: daha detaylı konuşalım.
1: Devam edelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve neden bahsediyorduk bugün?
1: Bugün
0: liderlik.
1: Evet.
0: Liderlikten bahsediyorduk.
1: Evet.
0: Böyle bir karışık giriş yaptık normalde. Ve Gamze dedi ki doğal bir lider misin? Düşündüm. Dedim ki evet liderim ama yöneticilik yapmak ister miyim? Hayır istemem.
1: Ha,
0: ben de Gamze'ye sormak istiyorum. Hep Gamze beni sıkıştırıyor. Birazcık da ben onu sıkıştırıyorum. Gamze'cim sen doğal bir lider misindir?
1: Yani olabilirim. Ama bununla ilgili böyle bir isteğim olduğu için değil. Zaman zaman böyle olduğunu fark ediyorum. Ama senin de söylediğin gibi yöneticilik gibi konularda hiçbir şekilde bir isteğim söz konusu bile değil. Benim tarzım olan bir şey değil.
0: Evet. İşte o yüzden diyorum ya yani dil bilimsel olarak ondan açıklamak istedim. Liderlik bence başka bir şey, yöneticilik başka bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Biz normalde birinin daha Türkçe kökenlisi olarak kullanıyoruz ama hani ufaktan bir fark var arasında. Ben yönetici olmak istemem ama liderim doğal olarak. Gamze'de de aynı durum var.
1: Evet.
0: Ne zaman fark ettin peki böyle liderlik vasfın olduğunu hiç hatırladığın bir durum var mı?
1: Yani böyle ufak tefek bir şeyleri öğretmeye başladığımda biraz fark ettim. Sonrasında zaten öğretmen olmaya karar verdim. Yani böyle benden küçük öğrenciler ya da işte tanıdığım arkadaşlar varsa işte onların istekleri, yardım konusu gibi şeylerde destek olma isteği oluşuyordu içimde. Ve böyle bundan fark ettim ben aslında.
0: Ne kadar güzel konuşuyorsun. Normalde mesela liderlik, yöneticilik falan filan diyoruz. Tamam. Sen diyorsun ki yardım etme isteği vardı içimde.
1: Evet.
0: Yani işte çağımızın liderliğini konuşacağız. Çağımızın liderliği öyle patronluk değil. Birazcık da yardım etmek, diğer insanları kaldırmak, yükseltmekle vesaire alakalı. Artık liderlikten anladığımız çok bambaşka bir şey yani.
1: Çok seviniyorum ki bu süreçte yani şu yaşadığımız süreçte artık bunun daha farkında olan bir kesim söz konusu.
0: Evet.
1: Çünkü bundan birkaç yıl öncesine kadar liderler sanki birilerine bir şeyleri dikte eden ve bunu böyle sert bir tavırla yapan insanlar olarak algılanıyordu. Ama artık yaşadığımız şu günlerde birkaç yıldır benim fark ettiğim

0: da uyum içerisinde çalışacak şekilde tutmakla yükümlüsünüz normalde. Gerçekten de çok güzel bir anlayış.
1: Peki liderlik vasfını ne zaman fark ettin Nisa?
0: Ya çocukken fark ettim. Ben anaokulundan ya gideyim daha böyle her şey bir gaz ve toz bulutuydu dan bile başlayabilirim. Kendimi bildim bileli işte bir yerde oyun mu oynanacak? Ne oynanacağına benim karar vermemi isterler ki hani öyle baktığınızda çok popüler böyle popüler çocuklar vardır ya. Öyle bir durum da değil bu. Sadece benden hep fikir istenir. Kuzenim arardı, canım çok sıkılıyor, ne yapayım? Hani sürekli danışılan, sürekli aa o bir şey bulursa kesin eğleneceğiz denen, işte şunu yapalım dendiğinde bütün sınıfın o şeyi yaptığı biri oluyordum. Ve neden öyle oluyordum hiç bilmiyorum. Yani böyle olmak için tabii 5 yaşındayken herhangi bir çaba sarf edeyim.
1: Ben bir güzel lider olayım.
0: 5 yaşında.
1: Güzel bir karar olur gerçekten.
0: Bundan sonra kesinlikle her gün yakardım diye bir şey tabii ki de olmadı. Öyle bir karar vererek yaptığımız bir şey değil. Ha genç jenerasyon siz bunları bilmezsiniz efendim. Bizim zamanımızda o kadar yaşlı değiliz tabii ki ama bizim zamanımızda biz sokakta oyun oynardık.
1: Evet gerçekten çok keyifliydi yani.
0: En azından bir dönemiyoruz. Hani hareket ediyorduk falandık filandık. Şimdi tamam yani yeni neslinkini de çok seviyorum. Normalde online oyunlar oynanırken vesaire de tabii ki göz el koordinasyonları falan bizden çok daha gelişmiş. Ama bizim oyun oynama şeklimiz böyle sokakta işte normal koşturarak toplarla vesairelerle iplerle bir şeylerle oynamaktı yani. Birbirimize dokunurduk işte beraber bir şeyler yerdik vesaire. Daha hareket etmeye biraz galiba dayalı oluyor. O yüzden yani böyle işte küçükken fark ettim. Sonra şeylerde fark ettim. Sınıf başkanı olmak istemiyordum. Hastalanıyordum. Astımım vardı küçükken. Ayın yarısında okulda olamıyordum. Çünkü bizim zamanımızda tahtalar tebeşirliydi. O tebeşir tozuna da benim alerjim vardı. Bunları neden anlatıyorum? Neyse yarısında ayın olmayacağım okulda. Yine beni sınıf başkanı seçiyorlardı. Diyordum öğretmenim öğretmenim diyordum. Ben okula gelemiyorum beni yapmayın diyordum sınıf başkanı. Neyse bu sefer yanımda bir vekille seçiyorlardı falan. Yine de zorla beni seçiyorlardı.
1: Evet yardımcısı da oluyor.
0: Yok yardımcısı değil. Bizde başkan, başkan vekili ve yardım çok organizasyoneldik.
1: Çok güzel.
0: Öyle yani çocukluktan anlaşılabiliyor.
1: Evet kesinlikle.
0: Bazı çocuklar da daha buyurgan oluyor çocukluktan. Mesela onlar daha liderden ziyade patron.
1: Evet.
0: Onlar da öyle bir izlenim uyanıyor genelde. Sen şunu yapsan bunu yap falan. Ben hiçbir zaman öyle biri değildim. Sadece hepimizin eğleneceği genel bir fikir ortaya koymayı seviyordum. Yani yaratıcı fikirler. Öyle öyle bir şeyler.
1: Evet. Peki sence lider doğulur mu, lider olunur mu? Çok klasik bir soru vardır ya.
0: Evet, şimdi bu tür bir liderlikte lider doğulur. Ama eğer birini lider olarak yetiştirmek istiyorsanız sonradan da yetiştirebilirsiniz. Aynı şeyi aslında müzik konusunu anlatırken ya da oyunculuk konusunu anlatırken de söyledim. Belirli düzeyde zaten yetenekli olan insanlar vardır. Ham yeteneği olan insanlar, liderlik vasfı olan insanlar aynı zamanda eğitim aldıklarında, kendilerini geliştirdiklerinde çok çok iyi. Hani böyle nasıl diyeyim size, vasatın üzerinde liderler olurlar. Ama normalde ben lider olacağım diyen ama aslında doğuştan öyle bir vasfı olmayan biri de kendine bir sürü eğitim var. Bunlardan geçe geçe hani böyle ortalama bir lider haline getirebilir. Ama bazılarında işte güdüsel, kime nasıl davranacağını falan otomatik olarak biliyor. Yani gerçekten içsel olarak öyle yönlendirilmiş.
1: Evet.
0: O yüzden bence doğulur. Ben doğulan kısmından yanayım. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Evet ondan sonrasında tekrar dönelim. Bu arada bize lütfen yazın yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Yine söyleyelim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz
1: liderlik.
0: Evet. Liderlik vasfından bahsettik. Doğuştan gelebilen bir yetenek ve bazıları doğal olarak gerçekten lider oluyorlar. Liderlik ve patronluk farkından şöyle bir bahsettik ve dedi ki günümüzdeki liderler daha organizasyonel, sadece parçaları iyi işleyecek şekilde bir arada uyum içinde tutmaya daha yönelik vesaire. Daha nice şeylerden bahsettik. Her seferinde özet yapmak birazcık sanırım sizin için de sıkıcı olabiliyor. Aramıza yeni katılanlar için her zaman özet yapmaya çalışıyoruz ama şimdilik bir sonraki sorumuza geçelim.
1: Evet, liderlik yönümüzü güçlendirmenin günümüz dünyasında sağladığı avantajlar neler?
0: Normalde biz liderleri hep yönetici olarak düşünüyoruz. Evet, böyle plaza yöneticilerimiz var. Her grupta yöneticiler var. Bu doğru. Yani iş hayatında yönetici olabilirsiniz. Ama aynı zamanda biz sosyal hayatımızda, işte ne bileyim, derneklerde, topluluklarda, herhangi bir kursa giderken de doğal olarak lider olan kişileri biliyoruz. En basitinden okulda falan baktığınız zaman öğretmenin doğum günü, sınıf öğretmenine hediye alınacağı zaman bile çocuklardan bir tanesi bu fikri ortaya koyar ve yönetir. Yani doğal olarak bazı şeyler günlük hayatımızda da işliyor. Kalabalık bir arkadaş grubu toplanacaksa, nerede toplanılacağını daha böyle organize eden, herkesin fikrini alıp sonuca bağlayan kişi zaten o grubun otomatik lideri oluyor.
1: Evet.
0: Ya da bir ne bileyim parti organize edilecek ya da bir herhangi bir etkinlik olabilir. Bunların üstesinden gelebilen kişiler genelde liderler. Yani liderden bir organizasyonu herkesi ortalamanın üzerinde mutlu edebilecek şekilde yapabilmesi beklenir. Onun altında sen işte tamam ben müziği ayarlarım, ben yiyecekleri getiririm ya da ben şunu yaparım falan gibi. Onun altında bir şeyleri yönetebilen başka kişilerle çalışıyor. Ama sonuçta hepsine, yani hepsinden rica eden ya sen şunu ilgilenebilir misin, bu konuda iyisin diyen kişi otomatik olarak bir lider oluyor. Kısacası liderlik günlük iletişimimizde, günlük yaşamımızda, nereye gitsek, okulda, zaten iş yerinde var. Ama iş yerinde sadece yöneticiler değil, kendi çalıştığımız ekibin içinde de, kendi arkadaş çevremizde de, her yerde liderlik vasfı önemli bir şey. Ve bunu geliştirerek belki daha pozisyon olarak kendimizi iş hayatında değiştirebiliriz. Ya da kendi artık şirketlerimizi daha kolay kurabiliyoruz. Kendi iş fikirlerimizi daha kolay yönetebiliyoruz, değil mi? Artık evet. Kişisel şirket açmak kolay. Bir bakıyorsun herkes internette bir şeyler satıyor ya da bazı hizmetler sunuyor. Ya da ne bileyim siteler yapıyorlar, öğretmenlik vesaire yapıyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir şeyler artık bayağı bir basitleşti o açıdan. Eskiden şirket yani.
1: Kurmak ya da bu tarz şeylere atılmak birazcık daha böyle zor geliyordu. Ama şu yaşadığımız süreçte her şey birazcık daha kolaylaştı gerçekten.
0: İyi ki de kolaylaştı. Evet. Ben çok memnunum yani gerçekten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir grup öğrenci mesela diyorlar ki bir dersin projesi, bunlar üniversite öğrencisi tabii ki. Bir dersin girişimcilik projesi kapsamı altında diyorlar ki ufak bir kahve dükkanı, yani kafe açalım ve öğrenciler tamamen çalışsın. İlk başta tabii ki bunun finansmanı için ayrı bir grup, yani bu liderin altında ayrı bir grup gidiyor. Ufak bir sermaye buluyor. Ve o üniversitenin içinde minik bir, minicik ama yani öyle böyle minik değil, bir kahve dükkanı açıyorlar. Belki iki kişinin ayakta durup kahve içebileceği masaların olduğu ya da bir kişinin, iki kişinin oturabileceği sandalyelerin olduğu, taburelerin olduğu bir yer. Ondan sonra şu anda bu kahve dükkanının 52 tane şubesi var.
1: Çok güzel.
0: Yani bazen liderlik dediğiniz şey illaki bir şirkette olmak zorunda değil. Bu bir öğrenci projesi ve tamamen öğrenci güdümlü. Bu fikri çıkaran, böyle bir şey yapalım diyen kişi, ondan sonra onun altında otomatik olarak departmanlar oluşuyor. Kimler sermayeyi bulmakla ilgilenecek? Kimler grafik tasarımları ile ilgilenecek? Kimler lojistikle ilgilenecek? Kimler şunu yapacak? Kimler bunu yapacak? Bunlar tamamen belirleniyor doğal bir şekilde ve gerçekten çok başarılı. Çünkü başlangıç fikrini basit tutuyorlar. Dolayısıyla da başarılı oluyor. Geçelim bir sonraki soruya.
1: Evet, geçelim. Peki lideri doğru seçmek neden önemli?
0: Şimdi orada çalışan insanların iyi bir lider, beraber çalıştığı kişileri biraz tanımalı. Kimin ne gibi güçlü yanları olduğunu bilmek gerekiyor ki onlardan yararlanabilelim. Evet. Birincisi, eğer rastgele birisi lider olursa, o dedim ya hani organizasyonu kurmaya çalışıyor neticede. O organizasyon bozulur. Herkes hani ne yapacağını bilemez ve işler daha yavaş yürür, aksar, hatalar olur. Hatalar olunca mesela bu anlattığım örnekte başta bir sermaye kaybı olsa geri dönüşü zor. Çok az bir kaynağımız olduğu zaman gerçekten doğru değerlendirmek gerekiyor. Doğru değerlendirmenin temel anahtar noktalarından biri doğru organizasyon. Organizasyon derken bunun içinde bütün o lojistiktir falandır filandır dahil, ama onun haricinde insanların doğru lead, yani doğru yönetilmesi, doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Grafikten anlamayan birine grafik, bilmem neden anlamayan birine bilmem ne yaptırılmaz. İnsanları tanımak gerekiyor ve bu her ortamda o partinin doğru düzgün, eğlenceli bir şekilde geçirilebilmesi için, o etkinliğin güzel yürümesi için, herkesin doğru saatte gelip doğru şeyleri getirip işte ne bileyim konsepte uyması vesaire vesaire doğru işlemesi için kurduğumuz planın gerçekten lider gerekli. Ya sınıfta bile düşün, ekip evet, çalışması kesinlikle. Yaptığımızda biz mesela hatırlıyor musun, gazete yapmıştık, duvar gazetesi gibi bir şey. Onda bile herkes kendi yapacağı şeyi yapmasa, birisi doğru düzgün yönetmese
1: kesinlikle.
0: Herkes birbirine bırakacak ya da herkes aynı şeyi yapacak. İşte ya da kısır gününe ya herkes kısır getirecek ya herkes börek getirecek. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani neticede ya da bir kere şöyle bir şey olmuştu, onu anlatayım. Sonra bir araya girelim.
1: Evet.
0: Bir arkadaşım bana dedi ki, neden her seferinde sen belirliyorsun nereye gidileceğini, ne yapılacağını, ne zaman yapılacağını? Ben dedim tamam, siz yapın. Ondan sonra neticede şöyle bir noktadaydık. Beşiktaş, Kadıköy iskelesi. Üçümüz Kadıköy iskelesinde Beşiktaş'a giden Kadıköy iskelesinin önünde bekliyorduk. Diğer üçümüz Beşiktaş'ta Kadıköy iskelesinin önünde bekliyorduk.
1: Çok başarılı.
0: Ve çünkü Beşiktaş Kadıköy iskelesi deyince kimse de tam olarak bunu netleştirmediği için birazcık organizasyon bozukluğu oldu. Ve normalde buluşmak istediğimizden geç buluşmuş olduk tabii ki de. İşte böyle şeyler organizasyon yeteneğiyle alakalı.
1: Evet.
0: Hadi bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Bu arada e-posta adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadayız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugünkü konumuzu tekrar hatırlatalım.
1: Bugünkü konumuz liderlik.
0: Liderlikten bahsediyorduk. Evet. Hiç uzun uzun özet geçmeye çalışmayacağım. Bir sonraki soruya geçelim. Sonunda eğer süremiz kalırsa kısa bir özet yaparız.
1: İyi bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir?
0: İyi bir liderde bulunması gereken ilk özellik normalde kendine iyi bakması. Enerjisini yüksek tutması gerekiyor. Şimdi lider olduğunuzda herkes sizi izliyor. Dolayısıyla da genç kardeşlerim mesela okuldaki ekip çalışmalarına da gidilip bir yerde ders mi çalışılacak ya da bir ne bileyim ben bowling oynamaya mı gidilecek herhangi bir şey olabilir. Bunu yöneten, organize eden kişinin kendi enerjisini yüksek tutması lazım. Enerjisini yüksek tutmak ne demek? Şimdi diyelim siz oraya geldiniz ve sinirlisiniz. Ya eğlenmeye geldik hani tamam. Hani 3-5 tane mesajla sen uğraşmış olabilirsin ama bu ne sinir stres der insanlar. Ve orada herkesin motivasyonu düşer. Gün daha kötü geçer ne gerek var? Ya da lider dediğimiz şey her şeyi kendi üstüne alıp ondan sonra bundan stres olup millete ne bileyim böyle püskürecek, çemkirecek birisi olmaması gerekiyor. Dolayısıyla da aslında baktığımız zaman kendimizin stresten arınmamız, sakinleşmemiz ve o şeyden keyif alıyor olabilmemiz gerekiyor. Klasik örneğimizi de vereyim. Uçağa bindiğimizde derler ki eğer basınçta bir değişiklik olursa oksijen maskeleri düşecek yukarıdan. Eğer çocuğunuz varsa önce kendinize sonra çocuğa takın. Evet. Neden? Çocuğunkini takmaya çalışırken kendiniz bayılabilirsiniz. O zaman hani ne çocuk kurtulur ne siz kurtulursunuz daha kötü. Dolayısıyla önce kendimize bakacağız. Sen mesela bir şeyi yönetirken böyle çok strese girdiğin zamanlar oluyor mu?
1: Evet oluyordu tabii ki. Yani mesela öğrencilerle birlikteyken odaklanmak istemiyorlar. Bir şekilde bir böyle o ortama bir adapte olamıyorlar. Ve o anda tabii ki bir dikkat çekmeniz gerekiyor. Onlara gerçekten hani sevgiyle böyle davranmanız gerekiyor. Uyumlu olmanız gerekiyor. Dikkat çekici, güzel bir şekilde dikkat çekici olmanız gerekiyor.
0: Yani bir lider şimdi bir şey yapmaya sizi yönlendirecek. Diyelim ki işte arkadaşım ya da işte X kişisi grafik işte sen şunu yapar mısın? Sen şöyle bir video, sen işte sosyal medyada bunu duyurmaktan sorumlu olur musun? Şimdi diyelim ki ben geldim ortama suratım asık böyle sinirliyim. Hey sen şöyle böyle dediğim zaman ya kimsenin onu yapası gelmez. O işten bir hayır da gelmez zaten. Beraber keyif alarak eğlenerek böyle hani mutlu mutlu yapmak varken niye hayatı kendimize zehir edelim?
1: Yani tabii ki bizim de sıkıntılarımız olabilir hayatta. Yani hani diyelim ki iş ortamında böyle bir lidersiniz. Ve tabii ki bunun dışındaki hayatınızda da çektiğiniz sıkıntılar olabilir. Ama oradaki sıkıntınızı iş yerinizdeki liderlik durumunuza da yansıtırsanız doğal olarak tamamen tüm hayatınızı kaplayan böyle bir bulutu oraya da taşımış oluyorsunuz.
0: Sonra bir böyle sıkıntı yumağı içinde,
1: debelenip daha kocaman büyük bir sıkıntı yumağı haline gelmiş oluyorsunuz.
0: Yani bizim lider olarak bizim yapmamız gereken şey o yaşadığımız şeyleri yansıtmamak, en az düzeyde yansıtmak. Bazen söyleyebiliyoruz. Yani diyorum arkadaşlar ben bugün iyi değilim. Evet. Öğrencilerime de diyorum. Bugün pek iyi değilim. Bugün bana daha çok yardımcı olmanız gerekiyor. Evet. O durumda da gerçekten onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ve sağ bir şekilde çıkabiliyoruz o zor durumdan da.
1: Evet.
0: Ama buradaki ana nokta kendimize iyi bakacağız. Aşırı yük üstlenmememiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Doğru bir şekilde o yükü dağıtmayı başarabilmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve başarısız olma olasılığını kendimize bir hani böyle ölüm kalım meselesi haline getirmememiz gerekiyor. Bir liderin kişisel hayatı çok önemli.
1: Evet.
0: Uykumuz, yemek yememiz, yani yemek yemeden çalışmak nedir?
1: Evet.
0: Amerika'da Silikon Vadisi'nde bir hedef koyuyor bir şirket ve bu hedefe ulaşabilmek için bilmem kaç saat mesai yapmaları lazım ve yemek aralarını kaldırıyorlar. Yemek yemiyorlar. O yüzden solvent diye bir şey icat ediyorlar. İçinde bütün makroların, mikroların olduğu yani temel almanız gereken besinlerin olduğu bir sıvı içecek. Buradaki amaç şu, zaman kaybetmeyeyim. Onu lıkır lıkır lıkır dikeyim kafaya. hani protein içecekleri gibi bir şey düşünün ama daha fazla şey var içinde. Hı-hı. Ve ben hani hiç yemek yemeden çalışmaya devam edeyim. Uyumadan çalışmaya devam edeyim. Hayır, bu sağlıklı değil. Liderlerin mutlu olması gerekiyor ki mutlu ekipler olsun. O yüzden elimizden geldiğince sosyal hayatına liderlerin önem vermesi lazım. Dinlenebilmesi lazım.
1: İletişim kurabilmesi lazım.
0: Yani
1: paylaşımda bulunması lazım arkadaşlarıyla.
0: Evet, yani evet. Kendi bir sosyal hayatı rahatladığı bir ortam, hı-hı, olması gerekiyor ve ne bileyim kendine güzel bakmak, böyle sersefli şekilde gelip tamam hadi çalışıyoruz ölüyorum, hı-hı, değil de, hı-hı, hani kendini böyle rahat edeceği şekilde yaşayabilmesi gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Başka ne olması lazım mesela?
1: Söylemiştik ama yine tekrarlamak istiyorum. Enerjisi yüksek olması gerekiyor kesinlikle. Evet. Çünkü enerjiniz yüksekse, çok güzel bir video vardı. Bir bayan gülüyor ve gülmeye devam ediyor. Yani o gülme şeyi bitmiyor. Ve onunla birlikte oradaki beyefendi normalde böyle yüzü durgun bir haldeyken o da gülmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Çok keyifli.
0: Gülmek bulaşıcıdır.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Enerji yüksekliği bulaşıcıdır.
1: Aynen öyle. Yani siz eğer enerjiniz yüksekse, mutluysanız oradaki sizin liderlik ettiğiniz kişiler de sizden kesinlikle etkilenecekler. Ve sizle birlikte onlar da günün mutlu bir şekilde, enerjik bir şekilde başlayıp belki çok daha verimli olacaklar. Ama ne yazık ki bazı şirketlerde hala da oluyor, hala da yakınlarımdan duyuyorum ne yazık ki. Daha çok verim alacağını düşünüyor, baskı yaparak, ters davranarak, birazcık böyle sert bir tavırla konuşarak. Ama hayır, tam tersi, o kişiden verim alamazsınız. Tam tersi, o kişinin motivasyonunu düşürdüğünüz için daha mutsuz şekilde yapacak, daha dikkatsiz yapacak, daha gerçekten o günü belki kötü kapatacak, belki fark etmediği hatalar yapacak.
0: Motivasyonumuz yüksek bir şekilde yaptığımız işler her zaman daha üst kalitede oluyor.
1: Evet.
0: Ayrıca da şöyle bir şey düşünün. Şu da bir liderliktir. Hı-hı. Biz mesela sahneye çıktığımızda deriz ki sen taşı. Yani o kişi bu kişi başrol değil.
1: Evet.
0: Herkesin liderlik vasfı belirli ölçüde var aslında.
1: Evet.
0: Mesela giriyorsunuz okula, değil mi? Hı-hı. Böyle öğretmenin suratı asık, bütün arkadaşlarınızın suratı asık. Ya siz olun ortamı kaldıran, hı-hı, siz gülümseyin, ufak bir espri yapın, siz teşvik edin, yani teşvik edin derken güzel bir şeyler söyleyin etrafınızdaki insanlara, hı-hı, siz değiştirin enerjiyi, işte o zaman lidersiniz.
1: Hı-hı. Evet.
0: Öğretmeni gülümseten öğrenci siz olun. Benim öğrencilerim beni çok güldürüyor, çok seviyorum ya gerçekten, yani onlar olmasa hayatımın bir parçası eksik kalır gerçekten. İyi ki varsınız değerli öğrenciler.
1: Evet, iyi ki varlar. Bir araya
0: girelim. Hadi bir araya girelim. Bir liderde olması gereken özelliklerle
1: devam edelim.
0: Devam edeceğiz.
1: Evet, bu arada lütfen bize konular varsa aklınızda ya da sorularınız varsa, güzel yorumlarınız da olabilir tabii ki. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Böyle kişisel gelişimimsi bir programımız var efendim. Gençler, hep genç kalanlar. Önemli şeylerden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz da
1: liderlik.
0: Dedik ki liderlik illa yöneticilik anlamına gelmiyor. Her girdiğimiz ortamda illa doğal bir lider vardır. Ve bir liderde olması gereken özelliklerden bahsediyorduk. Neydi Gamze, nereye kadar gelmiştik?
1: Evet, dedik ki enerjinizi yüksek tutun. Enerjisi yüksek olduğu zaman liderlerin gerçekten iyi bir etkisi oluyor demiştik. Duygularına hakim olabilmek. Bu gerçekten çok önemli. Evet, dedik ki zorluklar yaşayabiliriz, biz de sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama diyelim çok büyük bir gruba liderlik ediyoruz. Ve gerçekten duygularımıza hakim olmalıyız. Sakin olmalıyız, sabırlı olmalıyız. Onlara karşı her zaman yanlış yapabilirler. Onların da iyi bir günü olmayabilir. O yüzden biz de duygularımıza hakim olursak onlara da iyi bir örnek ve aynı zamanda da onları motive eden bir insan olmuş oluruz. İyi bir lider olmuş oluruz.
0: Duygularımızla alakalı bir de şöyle bir şey var. Geçenlerde yine ne zamandı, kaç hafta oldu? Ay, ben bu bölümleri aklıma tutamıyorum ya, böyle empati ve sempatiden bahsetmiştik. Evet. Ve dedim ki aslında normalde liderlerin empat olması doğru bir şey değil. Aha. Orada sempati düzeyinde kalınıyor. Yani şöyle, evet, karşınızdakinin duygularına da duyarlı olacaksınız tabii ki. Yani tanıyacaksınız ve duyarlı olacaksınız. Saygı duyacaksınız, ona göre davranacaksınız. Bu ayrı mesele. Ama empat olmak, yani empati kurup kendinizi onun yerine koyup onunla birlikte ağlamak değil bu. Çünkü diyelim ki ben bir liderim. Okuldaysak eğer ödevin ya da projenin ya da işte iş hayatındaysak da projenin, yine aynı şey, fark etmiyor. İlerlemesi gerekiyor. Ama biri geliyor bana, diyor ki ya şöyle oldu, elektrikler kesildi, başıma neler geldi, bu da böyle, erkek arkadaşımdan ayrıldım, kız arkadaşımdan ayrıldım, işte evde problemler var vesaire vesaire, hastayım, ölüyorum. Tamam, şimdi ben bu kişiyle birlikte oturup ağlarsam onun normale dönmesini de engelliyorum. Bir lider olarak. O yüzden şöyle, evet anlıyorum, işte şöyle yapmak ister misin? İstersen git bir iki saat toparlan gel. Hani sınırlı bir zaman ayırmak. Evet, saygı duyuyorum, kötü ve gerçekten de onunla birlikte biraz üzülüyoruz.
1: Evet.
0: Ama ona sonsuzca ya tamam işte kız arkadaşından, erkek arkadaşından ayrıldıysan tamam ben senin görevini kendim üstüme alayım, sen bir şey yapma değil. O zaman bu sefer bakarsınız ki herkes bir şeylerden şikayet etmeye başlıyor. Herkes bir şeylerin başka bir yolunu bulmaya çalışıyor. Ve bir bakarsınız ki bütün işi siz yapıyorsunuz. Çünkü devam etmesi gereken bir şey var. Ayrıca hem bütünün yararına devam etmesi, sürdürülmesi gereken şeyin sürmesi gerekiyor. Ayrıca da kötü şeyler yaşayan kişinin odağını değiştirmesi gerekiyor. Yani siz karşınızdaki kişiye de yararlı oluyorsunuz onun önünü açarak. Dediğimiz zaman tamam git bir yüzünü yıka gel. Ya da tamam işte hani bugün istersen biraz erken çık toparlan, yarın tekrar devam edelim. Ya da hani yapılabilecek küçük bir, hani böyle pamuk iplikleriyle bağlanıyoruz bazen hayata. Normalde depresyonda olunabiliyor, bir şey olunabiliyor. Ama elinden geldiği kadarını yapıp anca o pamuk ipliği, bağı, hani böyle örümcekler de ağ örer ya. İlk başta çok zayıf bir şey, minicik bir şey atıyor. Sonra örüyor örüyor, bir minicik minicik, bir minicik daha. Sonra bir bakıyor ki koca bir ağ olmuş. Yaşamla bağı kocaman olmuş. Depresyonda birisi varsa eğer karşınızda, onunla oturup diye ağlamaktansa, tabii bazen ağlıyoruz, o ayrı mesele, ama mümkün olduğu kadar hem genelin yararına, o projenin sürdürülebilmesini sağlamak, hem de o kişinin tekrar hayata bağlanmasını sağlamak da bir liderin yapması gereken şeylerden biri. Başka ne vardı? Başka nasıl olması lazım?
1: İş yaşamıyla, sen de aslında çok bahsettin ama yine ben de böyle bir şey yapayım. İş yaşamıyla kişisel yaşam arasındaki dengeyi kurabilmek, zamanı yönetmek, bu da çok önemli gerçekten. Ya şu çok güzel, mesela bir örnek olarak ondan bahsetmek istiyorum. Kardeşimin patronu gerçekten çok güzel bu konuda denge kurmuş. Çalıştıkları ortamda hem bir bilardo masası var, işte böyle ara ara kendilerine bir ara veriyorlar. Böyle güzel bir zaman geçiriyorlar. Sonrasında tekrardan işe dönüyorlar. Ama bunun dengesini de tabii ki çok doğru bir şekilde kurmak gerekiyor. Herkes kendi grupları içerisinde. Sürekli kendini geliştirmek. Bu da çok önemli. Çok önemli.
0: Dur. Çok hızlı gittin. Evet. şimdi şöyle. Birincisi, iş hayatıyla normal kişisel hayatımız arasındaki çizgiyi koyabilmek, evet, önemli. İş arkadaşlıklarımız olabilir. Ama normal çalışma ortamındaki arkadaşlarımızla ya da okuldaki arkadaşlarımızla proje, iş başka, arkadaşlık başka. Bir proje yapıyorsak bu işte sen benim ödevi de yapar mısın ya noktasına gelmemeli.
1: Evet,
0: herkesin
1: kesinlikle
0: kendi görevi var. O kişi için de zararlı. Hayır, hı-hı, yapamam. Bunun için sizi daha az sevecek değil kimse.
1: Evet,
0: o yüzden eğer liderliği her şeyi üzerinize, omuzlarınıza yüklenmek sanıyorsanız hayır değil. Tam tersi, herkesin keyif alarak çalışmasını sağlamaktır. Çünkü o ödevi yapmak o arkadaşınız için aslında gerekli. Çünkü ileride iş hayatına da bir şeyin parçası olacak ve bir şeyler yapacak. Aslında orada o ne bileyim ben fen projesi, bilim projesi falan değil olay. Orada herhangi bir proje olduğunda kendi parçasına odaklanıp organize edip yapabilmek.
1: Evet.
0: Çünkü iş hayatında da yaptığı şey öyle bir şeyi organize edip yapabilmek olacak.
1: Hı-hı.
0: Konunun farklı olması, bizden uzak olması, ne bileyim biyoloji projesi olması bir şey değiştirmiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: İş hayatındaki genel yetileri geliştirmek için yapıyoruz okuldaki projeleri.
1: Hı-hı.
0: Ya da dönem ödevlerini, araştırmaları, bilmem neleri. Normalde iş hayatımızda araştırma yapabilmek, iş hayatımızda da kendimizi geliştirebilmek, o yetiyi kazanmak için yapıyoruz. Yoksa öğretmenler de hani başları göğe ermiyor biz coğrafya konusunda bir şey araştırdığımızda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gerçekten arkadaşlık başka bir şey, iş başka bir şey. Bunu ayırmamız lazım.
1: Hı hı.
0: İş hayatımızdaki sorunları şöyle oldu böyle oldular, eve, eşimize, dostumuza, annemize, babamıza, ailemize ve işte ne bileyim eşlerimize, kız arkadaşımıza, erkek arkadaşımıza taşımamamız gerekiyor. Evet, yakınıyoruz diyoruz, şöyle şöyle oldu, şöyle hissettim falan. Yakınıyoruz. Ara ara yakınıyoruz, tamam, ama bu bütün sosyal hayatımızı da böyle aşağılara çekecek, bizi mahvedecek bir boyuta gelmemeli. Diğer söylediğin şey zaman yönetimi.
1: Aha,
0: çok doğru.
1: Evet.
0: Biz daha belki ilk program zaman yönetimiyle alakalıydı. Ve dedi ki kendinize ayıracak, hobiye ayıracak vaktiniz olacak. 7/24 çalışacak hale getirmeyelim kendimizi. Çünkü her şeyi omzumuza işte yüklenmememiz gerekiyor. Orada biz dedik ki aileye zaman kalacak, arkadaşlara zaman kalacak, hobiye zaman kalacak, egzersiz yapmaya zaman kalacak. 3 dakika, 5 dakika, yarım saat, 1 saat ama bunların her birine... Dedik hani günde 3 dakika sadece nefes çalışması yaparsak çok güzel şeyler değişecek hayatımızda. Vesaire gibi, bunlara da zaman kalması gerekiyor. Aynı şekilde iş yerindeki zamanımızın da efektif olarak, yani verimli olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle sürekli işte aman sohbet edelim, aman kahve içtik, aman şöyle yaptık ile geçmemesi gerekiyor. Gerçekten o zaman orada çalışmanın zamanı var, çalışılacak. Arada ara yapılacak.
1: Evet.
0: Ara verilecek, işte bilardo oynanacak, yemek yenecek, kahve içecek.
1: Evet.
0: Araysa eğer aradır. O arada da çalışılıyor olmayacak.
1: Hı-hı.
0: Arada durulacak, ara verilecek. Çalışılma saatinde de çalışılacak. Yani aslında çok basit değil mi?
1: Evet.
0: O zaman hayatımızda, evde de kendimize yeterli zaman kalacak. Diğer bir şey, bir sonra söylediğin neydi?
1: Sürekli gelişmek.
0: Evet. Hı-hı. Çünkü biz öğretmenler olarak da hayat boyu öğrenme var. Meslek içi eğitimlerimiz var. Biz sürekli bir şeyleri geliştiriyoruz. Şimdi mesela yapay zeka çok önemli bir şey ve biz yapay zeka okur yazarlığı konusunda da geliştiriyoruz kendimizi. Yoksa böyle hani birileri kendini asla hani geliştirmesin.
1: Ama hep aynı yerde
0: nasıl
1: kalsın.
0: Nasıl olsa yeni nesil bunları yapıyor diye bir şey yok. Çünkü şu anın Z kuşağı, değerli Z kuşağı ileride kendini geliştirmek zorunda kalacak. Yani bu yapay zeka da çünkü sürekli kendini geliştiriyor. Nasıl onun derin öğrenmesi var? Bizim de derin öğrenmemiz olmalı. Başka bir şey var mıydı?
1: Teşvik ve onaylama, başarıyı kutlama kesinlikle çok önemli.
0: Evet, ben bazen mesela kendi, benim de yöneticilerim oluyor. Benim yönettiğim insanlar da oluyor. Bazen rol değiştirebiliyoruz.
1: Hı hı, tabii.
0: Böyle durumlarda şöyle bir şey var. Yani bunu yaptığın için teşekkür ederim ama samimiyetle gerçekten. Şu konuları gerçekten çok iyi başarıyorsun demek insanı şımartmaz. Tam tersi motive eder. O zaman bir sonraki işe daha büyük motivasyonla başlarız. O yüzden siz de birilerini yönetiyorsanız kendi projenizdeki ekip arkadaşlarınıza lütfen ya sen şu konuda çok iyisin. Böyle hani yaramaz arkadaşlar oluyor bazen. Onlar bile ya sen de şu konuda iyisin, şunu yapar mısın, dikkat çekmek konusunda iyisin, açılışı yapar mısın vesaire vesaire ya da videoyu editler misin denmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Herkesi teşvik
1: çok
0: edelim.
1: Önemli.
0: Öyle herkesi son şunu da yapamıyorsun zaten falan eleştirerek hiçbir noktaya varamayız.
1: Evet.
0: Başka?
1: Son bir sorumuz var. Evet, liderlik özelliğimiz yoksa bu kötü bir şey mi?
0: Hayır. Bunu ne yapsak kısmına bağlayabiliriz. Çok kısaca şunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Herkes lider olmak zorunda değil.
1: Evet.
0: Herkes yaratıcı ekip üyesi olmak zorunda değil.
1: Hı hı.
0: Herkes sunum yapacak, ön saflarda olacak değil.
1: Evet.
0: Yani şunu demek istiyorum. Kendinizin bir ekipteki rolünü belirleyin.
1: Hı hı.
0: Siz iyi bir lider misiniz? Yaratıcı fikirleri ortaya koyan kişi misiniz? Genelde hani getirilecek, götürülecek, yapılacak şeyleri ayarlayan kişi misiniz? Organizasyonel yeteneğiniz mi var? Lütfen.
1: Hı hı.
0: İlla lider olmamız gerekmiyor.
1: Evet.
0: Kaldı ki liderlik özelliğimiz yoksa zorla liderlik yapmak insanlara, yönettiğiniz insanlara zulüm haline gelir.
1: Yes, yes.
0: Size de zulüm haline gelir.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü niye normalde keyif almayacağınız bir şeyi zorla omuzlarınıza alasınız?
1: Hı-hı.
0: Onun yerine ya ben yaratıcı fikirlerle işte ya da ben bunun görselleriyle ilgilenmekten daha çok eğleniyorum. Bunu yapın. Ne kendinize kötü davranın ne başkalarına. Böylece her şey çok daha iyi bir şekilde oturacaktır. Neticede bir arabada sadece direksiyon, sadece koltuk yok değil mi? Yani sonuçta farklı farklı parçalar var.
1: Evet.
0: Yani.
1: Hepsi de gerekli.
0: Evet efendim. Bugün de evet. Programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Gamze Hanımcığım.
1: Ben de teşekkür ederim size ve dinleyenlere de.
0: Evet. En çok da dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Sizi çok seviyoruz. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi. Kendinize evet.
1: Kendinize
0: iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın lütfen.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Evet. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi: "Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez." İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.
1: 14. bölüm. Yahya'nın öldürülmesi.
0: O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına "Bu vaftizci Yahya'dır" dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır" demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver" dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
1: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
0: İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip "Burası ıssız bir yer" dediler. Vakit de geç oldu. "Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar." İsa "Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin" dedi. Öğrenciler "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki" dediler. İsa "Onları buraya bana getirin" dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti.
1: İsa su üstünde yürüyor.
0: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. "Bu bir hayalet" diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim, korkmayın" dedi. Petrus buna karşılık "Ya Rab" dedi. "Eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa "Gel" dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. "Ya Rab, beni kurtar" diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun" diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
1: 15. bölüm. Töre mi, Tanrı'nın sözü mü?
0: Bu sırada Yeruşalem'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip "Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor?" diye sordular. "Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar." İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ya siz neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu: Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz Her kim anne ya da babasına

0: benden alacağım bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.
1: İnsanı kirleten nedir?
0: İsa halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.
1: Kenanlı kadının imanı.
0: İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davut oğlu, halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın, ''Haklısın ya Rab.'' dedi. ''Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.'' O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. ''Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun.'' Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
1: İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
0: İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. 3 gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. 7 ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu, arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa, halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
1: 16. bölüm. Doğaüstü bir belirti isteniyor.
0: Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti.
1: Ferisilerle Sadukilerin mayası.
0: Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak ekmek almadığımız için böyle diyor dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi: "Ey kıt imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5.000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4.000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken, ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar."
1: Petrus'un Mesih'i tanıması.
0: İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: "Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor." Öğrencileri şu karşılığı verdiler: "Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir," diyor. İsa onlara, "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Simon Petrus, "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin," yanıtını verdi. İsa ona, "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon," dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak." Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.
1: İsa, ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
0: Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus, onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. "Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek," dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp, "Çekil önümden şeytan," dedi. "Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi: "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."
1: 17. Bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
0: 6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin," diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular: "Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" İsa, "İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak," diye yanıtladı. "Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir." O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar.
1: Cinli çocuk iyileştiriliyor.
0: Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. "Ya Rab," dedi, "oğlumun haline acı, sarası var, çok acı çekiyor, sık sık ateşe suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler." İsa, "Ey imansız ve sapmış kuşak," dedi, "sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, "Biz cini neden kovamadık?" diye sordular. İsa, "İmanınız kıt olduğu için," karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır."
1: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
0: Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama üçüncü gün dirilecek," dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.
1: Tapınak vergisi.
0: Kefernahum'a geldiklerinde iki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, "Öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu?" diye sordular. Petrus, "Ödüyor," dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, "Simon, ne dersin?" dedi. "Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?" Petrus'un "yabancılardan" demesi üzerine İsa, "O halde oğullar muaftır," dedi. "Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver."
1: 18. bölüm. En büyük kim?
0: Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi, "Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler.
1: Kaybolan koyun benzetmesi.
0: Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez.
1: Bir kardeş günah işlerse.
0: Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına 1 ya da 2 kişi daha al ki söylenen her şey 2 ya da 3 tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan 2 kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede 2 ya da 3 kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım.
1: acımasız köle benzetmesi.
0: Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa, "7 kez değil," dedi, "70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi, "bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel babam da size öyle davranacaktır."

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
2: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Lite.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Lite.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Come on, let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.